0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En Yeni İlahiler radyomaranata.com'da.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu. Hoş geldin Göksel.
2: Nasılsın? Hoş bulduk Aydın. İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Hristiyanlığın Etkileri programında aslında Hristiyanlığın dünya mirasına, kültüre, adalete, sosyal yaşama, insan haklarına ve sanata nasıl katkısı oldu, bu konulara değinmeye çalışıyoruz. Ve aslında güzel de bir program serisi sürdürüyoruz. Ve bugün insan hakları konusuna değineceğiz. İnsan haklarına nasıl katkıda bulundu Hristiyanlık? Bu konuyu ele alacağız. Ama öncesinde hatırlatalım, bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmı @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. İnsan haklarına baktığımız zaman aslında insan haklarının tarihinin binlerce yıllık bir tarihi kapsadığını, bir süreyi kapsadığını görüyoruz ve kaydedilmiş tarih içerisinde dinsel, kültürel, felsefik açıdan ve yasal açıdan çeşitli gelişmeler gösterdiğini görüyoruz. Birçok aslında antik belge, dinler, felsefeler insan haklarıyla ilişkilendirilebilecek çok çeşitli kavramları içerdiğini görüyoruz. Örneğin Pers İmparatoru Büyük Kiros tarafından Yeni Babil İmparatorluğu'nun fethedilmesinden sonra üzerinde niyetlerinin yazılı olarak açıklandığı milattan önce 539 yılına tarihlendirilen Kiros silindiri var. Ve bu aslında en eski eserlerden biri olarak görülüyor, kabul ediliyor. Orta Çağ'da Orta Çağ'a geldiğimiz zaman 1210'lu yıllarda 1215'te Magna Carta var. Belki birçoğumuzun ismini duyduğu o Magna Carta'yı görüyoruz orada. Büyük sözleşme anlamına geliyor ve bu aslında İngiliz hukuk tarihi için ayrı bir önemi olduğu kadar günümüzde de uluslararası hukuk ve antlaşma hukuku, anayasa hukuku içinde önemli olduğunu, öneminin büyük olduğunu görüyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığın insan hakları kavramına nasıl baktığını söyleyebilir, nasıl bakıyor Hristiyanlık insan haklarına?
2: Evet Aydın, yani Yaratılış kitabından baktığımızda Tanrı insanı yaratırken kendi suretimizde yaratalım diyor. Dolayısıyla insan Tanrı suretinde yaratıldı. Bu çok değerli. Başka yaratılan hiçbir şey Tanrı suretinde yaratılmıyor. Sadece insan Tanrı'nın suretinde yaratılıyor. Bu yüzden de elbette değerli ve Hristiyanlık aynı zamanda insanların eşitliğine de vurgu yapıyor. Yani her ne kadar her birimiz farklı etnik kökenden gelsek de, farklı farklı diller konuşsak da, farklı kültürlere sahip olsak da aslında hepimiz eşitiz ve hepimiz Tanrı suretinde yaratıldığımız için her ne fark olursa olsun aynıyız. Yani insanların bir kısmı Tanrı suretinde yaratıldı, diğerleri Tanrı suretinde yaratılmadığı gibi bir durum yok.
0: Evet.
2: Hristiyan olsa da olmasa da bütün insanlar Tanrı suretinde yaratıldılar. İkinci bir önemli noktası da hayata duyduğu saygı. Hristiyanlıkta insan yaşamı kutsal. Ve insan yaşamı daha anne karnında embriyoyken başlıyor. Aslında direkt konumuzla alakalı olmasa da biraz Hristiyanların neden kürtaja bakışı diğer insanlardan farklı, buradan da anlayabiliriz. İnsan hayatı kutsal. Dolayısıyla insan hakkı da aynı şekilde kutsal.
0: Evet.
2: Özetlemek gerekirse eşitlik temelinde, adalet temelinde, merhamet ve herkesin iyiliğini gözetmek temelinde Hristiyanlık insan haklarına bakıyor diyebiliriz.
0: Evet, aslında güzel bir noktaya değindin orada. Daha ilk bizim yaratıldığımız o andan itibaren başlıyor bu değer. Embriyo halindeyken başlıyor insan haklarına, bizim insan oluşumuza verilen değer. Çünkü sen bahsettin, biz Tanrı'nın suretinde yaratıldık ve bu bize bir değer katıyor, bunu biliyoruz. Ve aslında Tanrı da eski ayete baktığım zaman orada biraz aklıma geliyor. Ana rahminde sizi ördüm diyor aslında, bizi büyük bir

0: düzenle yaratıyor, büyük bir değer vererek yaratıyor ve Hristiyanlık da temelde bu yaratılışta etkilenerek aslında insan haklarına önem veriyor, değer veriyor. Bunu görüyoruz tabii ki. Peki Hristiyanlık tarih boyunca insan hakları mücadelesinde nasıl katkıda bulunmuştur Göksel? Hangi örnekleri verebiliriz?
1: Aklıma ilk gelen Roma İmparatorluğu döneminde, daha erken dönemde Hristiyanlar imparatorluk içerisindeki bu meşhur bildiğimiz gladyatör oyunlarına karşı çeşitli kınamalar yayınlıyorlar. Bunun doğru olmadığını, çünkü gladyatörleri biliyoruz, dinleyicilerimiz de belki az çok duymuşlardır bu terimi. Ne yapıyorlar? Birbirleriyle savaşıyorlar. Ta ki birisi ölene kadar, evet, biri sağ kalana kadar. Ve bunlar köle insanlar. Ve Hristiyanlara göre bu doğru değil. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz gibi insan yaşamı kutsal. Ve birisini öldürmek, ta eski anlaşmadaki 10 emirde bile bize verilen bir yasa, Musa döneminde bile öldürmeyeceksin. Zevk için, sırf insanlar eğlensin diye birbirlerini öldürdükleri bir sistem var ve buna karşı çıkıyorlar. Buna benzer gene öldürmeyle ilgili bebek öldürmeleri çok fazla oluyordu Roma İmparatorluğu'nda. Özellikle işte bebek kız doğduysa istemiyor aile, gidiyor bir yerde öldürüyorlar. Ve buna da aynı şekilde Hristiyanlar kınama yayınlıyorlar. Hatta o bebekleri bir şekilde kurtarıp kendileri bakmaya çalışıyorlar. Orta Çağ döneminde ise Thomas Aquinas figürü bizim için çok değerli. Çünkü o insan haklarını biraz doğa kanunlarıyla da özdeşleştiriyor. Diyor ki biz insan hakkında bir takım şeyler söylüyoruz. İnsanın değerli olduğunu söylüyoruz. İnsanın önemli olduğunu söylüyoruz. Ve belli haklara sahip olduğumuzu söylüyoruz. Doğa da bize zaten bunu açıklıyor diyor. Ve şundan bahsediyor. Yani herkes 3 aşağı 5 yukarı neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu bilir diyor. Yani birisinin parasını çalmanın yanlış olduğunu, birisine tecavüz etmenin çok da doğru bir şey olmadığını, işte birisini öldürmenin hatalı olduğunu, bu sanki içimizde o kodlar yazılmış gibi aydın. Yani hepimiz neyin doğru, neyin ahlaki, neyin kanunlara, insan haklarına uygun olduğunu bilerek doğuyoruz. Fakat diyor Thomas Aquinas, işte günaha meyilli olan yapımızdan dolayı bazen insanlar günah işleyebiliyorlar, ama hepimizin içerisinde neyin doğru olduğuna dair bir bilinç var. Bundan bahsediyor. Son olarak da inanç özgürlüğü kısmından bahsetmek istiyorum. Çünkü insan haklarının bir özelliği de inanç özgürlüğü ve çeşitli dinlere karşı bu tolerans gösterme, o inanç özgürlüğünü sağlama konusunda da Hristiyanlar büyük adım atıyor. Neden böyle yapıyor? Çünkü daha Hristiyanlar bir azınlıkken Roma İmparatorluğu'nun ilk döneminde çok acı çektiler. İşte imparatora ibadet etmedikleri için, işte pagan inanışlara sahip olmadıkları için dışlandılar, yakıldılar, evet, işkencelere maruz kaldılar. O zaman Hristiyanlar bu inanç özgürlüğü ne demek olduğunu en iyi bilenlerdendi. Dolayısıyla onlar da eğer şimdi bizim lügatımızda inanç özgürlüğü diye bir terim varsa bunu da Hristiyanlara borçluyuz diyebiliriz.
0: Doğru. Evet. Sen de bahsettin aslında zaten Hristiyanlığın doğduğu döneme baktığımız zaman, o doğduğu sürece gerçekten korkunç bir zulüm ve istismar görülen bir dönem olduğunu görüyoruz o çağda. Ve Hristiyanlar kendileri de zulme uğruyorlar ve aslında dini özgürlük olmadan yaşıyorlar. Ölüyorlar hatta bunun için, yani inançları yüzünden öldürülüyorlar. Ve Hristiyanların aslında Roma İmparatorluğu'ndaki insanlar için kazandırdığı o ilk büyük insan hakkı yine inanç özgürlüğü olduğunu görüyoruz burada. Bir dine tolerans göstermek, inançlara saygı göstermek olduğunu görüyoruz.
1: Ve yaşama hakkı.
0: Ve yaşama hakkı, evet, kesinlikle. Ve aslında Hristiyanlar da kendileri de artık hukuken bu insan hakkına sahip oluyorlar bir noktada. Tabii ki belki o dönemde günümüzde anladığımız gibi bir insan hakları kavramı olmasa da bu çok önemli bir katediş, çok önemli bir aslında yapı taşı, mihenk taşı o dönemde. Ve zaman geçtikçe aslında Hristiyan liderler var, Hristiyan liderler Roma dünyasına tüm insanların Tanrı'nın suretinde yaratıldığını hatırlatıyorlar. Sen ilk bölümde bahsettin zaten ondan ve sıradan insanın aslında zulüm ve istismarının devam edemeyeceğini öğretiyorlar. Özellikle mesela bir Hristiyan lider Roma'nın arenasında gerçekleşen o, senin de bahsettiğin o gladyatör, o kanlı oyunların sona ermesi konusunda büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Onun öğretişlerinin halka öğretişlerini aktarışının, aslında İsa'nın öğretilerini halka aktarmış olmasının ve bu kimsenin hayatının vazgeçilebilir olmadığını olmadığını, hatta bir gladyatör olmaya zorlanan bir kölenin bile hayatın değeri olduğunu ortaya koyuyor, bize hatırlatıyor bunu. Ve bununla beraber aslında baktığımız zaman yüzyıllar boyunca Hristiyan kilisesinin sağlık hizmetleri gibi noktalarda da gelişmeler kat ettiğini ve insan canına verilen değerin bu noktada da ortaya çıktığını görüyoruz. Örneğin farklı yapılar var. Hem yoksullara hem de zenginlere tedavi sağlayan yerler var. Eğitim alanları var bu konuda. Hem sağlık alanında hem diğer konularda eğitim alanları var. Ve aslında birçok noktada Hristiyanlığın hem sağlık hem insan yaşamına saygı hem inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü hem de diğer konularda eğitim hakkı gibi, herkesin eşit eğitim alma hakkı gibi noktalarda etkisinin ortaya çıktığını görüyoruz. Peki Göksel, şunu sormak istiyorum sana aslında. Hristiyanlığın insan haklarına olan etki şu an günümüzde nasıl görülüyor, modern toplumumuzda nasıl görülüyor?
1: Evet, aslında günümüzde birçok insan hakları hareketleri var. Yetimlerle ilgili çalışmalar var, kadınlarla ilgili çalışmalar var, dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalar var. Tabii hepimizin bildiği tarihten Martin Luther King Jr. var tabii, evet, ki büyük bir etkisi olan. Ama modern toplumda sanıyorum ki kiliseye burada büyük bir rol düşüyor ve kilise bu insan hakları ile ilgili sorun yaşayan dezavantajlı bütün grupların o eksiklerini kapatmak için dünyanın her yerinde çalışıyor. Onun dışında sınır tanımayan tabii avukatlar, sınır tanımayan doktorlar gibi kuruluşlar var. Bu kuruluşlar, evet, avukatlık hakkına sahip olamayan kişilere bir şekilde o avukatı sağlamaya çalışıyorlar. Esasen günümüzde hala bu noktalarda çok fazla açık olduğundan bahsedebiliriz. Ancak kilise kendisine düşen rolü elinden geldiği kadar dünyanın her yerinde yapmaya çalışıyor. Çeşitli engellemeler vesaire olsa dahi bu kişilere ulaşmaya ve onlara yeterli hizmeti sağlamaya çalışıyor.
0: Ve aslında günümüzde doğal olarak kabul ettiğimiz tüm o insan haklarının gelişimine yardımcı olduğunu Hristiyanlığın görüyoruz. İşte sağlık hizmeti alma gibi haklar, az önce bahsettim. Eğitim hakkı, oy kullanma hakkı, işçi hakları, kadın hakları, çocukların aslında çocuk olma hakkı, çocukluk hakları ve bunların hepsi aslında Hristiyanlığın mirası olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bununla beraber işte köle ticaretini ve köleliği sona erdirmek, okullar, üniversiteler ve hastaneler açmak gibi liste aslında böyle uzayıp gider. Yani saymaya devam edebiliriz bu listeyi. Birçok etkisi olduğunu görüyoruz. Mesela kadın hakları bağlamında yanına nasıl bir etkisi vardı Göksel? Örneğin mesela şu ayet var. Belki onu aktarmam gerekebilir. O geldi aklıma. İncil'de Galatyalılar bölümü 3. bölüm 28. ayette diyor ki artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz diyor. Aslında bu o yazıldığı döneme göre çok böyle yenilikçi, çok devrimci bir, evet, ifade değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü o zamanki toplumda elbette ki kadının çok fazla bir değeri yok erkek kadar. Çocuklar aynı şekilde çok değerli değil. Yaşlılar çok değersiz. Çünkü bir işe yaramıyor diye düşünüyor. İşte ekonomiye bir katkısı yok. Aileye para getirmiyor, çalışamıyor gibi bakılıyor. Ama İncil tüm bu düşünceyi, yani Roma İmparatorluğu'nun temel kültürünü sarsıyor. Burada diyor ki hayır, artık herkes birdir ve iman eden herkes kardeştir. Kadın, erkek veya işte şu millettensin, bu millettensin fark etmeksizin, ayırmaksızın hepiniz Mesih İsa'da birsiniz diyor. Bu çok değerli. Kadını erkekten ayrı tutmuyor. İşte fakiri zenginden ayrı tutmuyor. Hem cinsiyet anlamında, hem etnisite anlamında, hem sosyokültürel olarak bütün tabuları, bütün sınırları ortadan kaldırıyor. Evet. Hatta farklı yerlerde şunu da görüyoruz. Yani aynı kilisede olup patron olan ve işçi olanlar var. İşçilere diyor ki sakın diyor patronunuz da Hristiyan diye bu durumu istismar etmeyin. Çalışın aynı şekilde. Patronlar da diyor ki sizin çalışanlarınız işte kiliseden kardeşlerinizdir, onları ezmeyin. Yani bütün sosyal sınıfları etkiliyor. Bu tabii ki aslında biraz işçi haklarına da, çalışmayla ilgili haklara da değinmiş olduk burada. Ama bu çok önemli. Herkes gerçekten, evet, Tanrı'nın gözünde eşittir.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve işçi haklarıyla ilgili de aslında bir örnek verebiliriz. Belki yasanın tekrarı bölümünde, İncil'de 24. bölüm 14 ve 15. ayette diyor ki ücretle çalışan, gereksinimi olan yoksul bir soydaşınızı ya da kentlerinizin birinde yaşayan bir yabancıyı sömürmeyeceksiniz. Ücretini her gün güneş batmadan ödeyeceksiniz. Yoksul olduğu için güvencesi odur. Yoksa sana karşı Rabbe haykırır ve sen de günah işlemiş sayılırsın diyor. Aslında burada o meşhur belki işçinin hakkı hakkını alın teri soğumadan ödeyeceksin. Bakış açısını burada görüyoruz ve bir bağlamda işçi hakları konusunda da Hristiyanlığın bu etkisini görüyoruz aslında. Tanrı öğretisinin, kutsal kitabın etkisini görüyoruz. Araya gideceğiz ama araya gitmeden önce belki şunu hatırlatmak gerekiyor Göksel. Hristiyanlıkta bu insan haklarının temeli nedir? Yani Hristiyanlık neden insan haklarını bu kadar savunuyor ya da insan haklarını savunan insanların temelindeki bakış açısı nedir? Neye dayanarak bunu yapıyorlar?
1: Aslında bu soruya cevap verirken şimdiye kadarki konuştuklarımızı da biraz üzerinden geçmiş olacağız. İnsan Tanrı suretinde yaratılıyor. Dolayısıyla aslında insan haklarının temeli buna dayanıyor. Yani insanın değerli olmasına dayanıyor. Aynı zamanda biraz önce okuduğun Galatyalılardaki ayet var. Eşitlik ve adalet vurgusu çok fazla var.
0: Evet.
1: Aynı zamanda İsa'nın sevgiyle ilgili öğretilerini görüyoruz. Bu da insan haklarının bir anlamda temeli Hristiyan açıdan baktığımızda. İşte yoksulu çaresizi korumak, senin bahsettiğin ayetler. Tüm bunlara baktığımızda neyi görüyoruz aslında? İsa Mesih de bizi bir şekilde baskıdan ve kölelikten kurtarıyor diyoruz ya, işte günah kölelikten. Ta bu bizi nereye götürüyor? Dinleyicilerimizden aşina olanlar vardır belki, Mısır'dan çıkış kitabına götürüyor. İnsanlar Mısır'dan çıkış kitabına baktıklarında şunu görecekler. Orada Yahudiler Mısırlıların altında köle olarak çalışıyorlar. Çeşitli baskılar var, zulümler var. Birçok haktan mahrumlar. Ve gerçekten zor durumdalar, değil mi? Bugün insan haklarından konuşurken bir insanı köle olarak tutmak, zorla çalıştırmak insan haklarına aykırı bir durum.
0: Evet.
1: Ve bu baskıdan ve zincirlerden onları Tanrı Musa aracılığıyla çıkarıyor Mısır'dan. İşte bunun aynısını İsa Mesih'te gerçekleştiğini görüyoruz. İsa Mesih'te bütün insanlığı günaha köle olan, onun günahın baskısı altında, günahın zincirleri içerisinde yaşayan insanları kendi kanı aracılığıyla o günahlı yerden azat ediyor, oradan çıkarıyor ve kendi egemenliğine katıyor. İşte İsa'nın yaptığı da tam olarak bu.
0: Evet.
1: İsa bizi günahlarımızdan azat ederek, onları kendi çarmıhta temizleyerek ve bizi yeni bir yaratılışa götürerek bizi o günahın köleliğinden kurtarmış oluyor. Tıpkı İsrail halkını Tanrı'nın Musa aracılığıyla Mısır'dan çıkarması gibi. Dolayısıyla eğer biz insan haklarından bahsedeceksek öncelikle insan olup aramıza gelen İsa Mesih'ten bahsetmemiz gerek, öyle değil mi? İnsan olup aramıza geldi Tanrı ve bizi o günahın esaretinden kurtardı, çıkardı.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra insan hakları konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün insan hakları konusunu ele almaya çalışıyoruz. Hristiyanlığın insan hakları kavramına nasıl katkısı oldu? Bunları ele almaya, bunlar üzerinde düşünmeye çalışıyoruz. Ve tekrardan hatırlatmış olalım, sosyal medya hesaplarında henüz bizi takip etmiyorsanız tüm sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aslında Hristiyanlığın insan haklarına katkısının günümüzde devam ettiği üzerine konuştuk. Göksel biraz ilk yarıda bahsetti. Aslında günümüzde çeşitli şekillerde çeşitli insan hakları savunuculuğunun ortaya çıktığını, sosyal adalet alanlarında aslında Hristiyanların aktif rol oynadıklarını, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında bu konuda aktif olduğunu gördük ve birçok Hristiyan aslında örgüt, sivil toplum örgütü ve kilise yoksullukla mücadele konusunda mültecilerin haklarını savunma, çocuk haklarını koruma ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme gibi konularda çeşitli çalışmalar yürütüyorlar ve Hristiyanlık aslında insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çeşitli platformlarda sesini yükseltmeye devam ediyor bu konuda. Ve belki insan hakları savunucularından birkaç örnek vermemiz gerekebilir. Göksel yine bahsetti, ilk yarıda aslında Martin Luther King Jr.'ı biliyoruz ve onun aslında birçok noktada insan hakları konusunda öncülük ettiğini görüyoruz. Onunla beraber Desmond Tutu, Dorothy gibi isimlerin de öne çıktığını görüyoruz. Ve bu kişiler aslında sivil haklar konusunda, insan haklarının ne kadar önemli olduğu konusunda yaptıkları çeşitli eylemlerle, çeşitli mücadelelerle, özellikle kölelik gibi noktalarda, köleliğin kaldırılması gibi noktalarda, toplumsal cinsiyet ve eşitlik konusundaki çalışmalarıyla öne çıkıyorlar ve aslında bilinen isimler bunlar. Bu isimleri görüyoruz, aslında Hristiyanların yaptığı şeyleri görüyoruz Göksel, ama bir de İsa'nın yaptığı şeye de odaklanmamız gerekebilir bu noktada. Yani insan haklarını konuşuyoruz bugün. İsa'nın yaptığı şey, İsa'nın çarmıhta ölmesinin insan haklarıyla nasıl bir bağı olabilir acaba?
1: Evet, şu ana kadar insan haklarından bahsettik Aydın ve konumuz insan hakları elbette. Ama bu sefer farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında bir hakkımız olmadığını bize İsa gösteriyor. Hmm. Ne demek istiyorum bununla? Mesih'e baktığımızda Mesih diyor, Filipililer 2. bölüm 4 ve 10 ayetler arası, ayetleri okumayacağım ama referans olarak vermek isterim. Mesih Tanrı olduğu halde kendi haklarından vazgeçiyor. Doluluğunu bir kenara, yüceliğini bir kenara bırakıyor ve insan olup çarmıhta diyor ölmeye bile razı oldu. Evet. Ve bu sayede de Rab onun adını yükseltti. O kendini alçalttıkça Tanrı Mesih'in adını yüceltiyor. Bu neden önemli? Çünkü işte sürekli haklardan bahsediyoruz değil mi? Benim şu konuda hakkım var, benim bu konuda hakkım var. İşte ben bu konuda haklıyım. Ama baktığımızda İsa Mesih bunu en söylemesi gereken kişiyken dahi o hiçbir zaman ben böyle haklıyım, ben şöyle haklıyım demedi. Hatta çarmıhta ölüme giderken bile sesini çıkartmadığını görüyoruz. Evet. O zaman burada insanlara şöyle bir meydan okuma yapmak istiyorum, dinleyicilere. Bir düşünelim, gerçekten diğer insanların iyiliği için zaman zaman bazı haklarımızdan vazgeçmek iyi olur muydu? Kutsal kitapta ilginçtir. Pagan dönemde işte bu putlara sunulan bir takım kurbanlardan bahsediliyor. Ve orada Paulus şu konuya bağlıyor durumu. İşte biz bunu yiyebiliriz. Hani putlara sunulan kurban etlerini, bu çünkü puta sunulması bir anlam ifade etmez. Biz kime bağlıysak, kime iman ediyorsak ona aitizdir. Ama eğer diyor bir kardeş, birisi bunu görüp de ya ne oluyor acaba, bir sıkıntı mı var deyip ona tökez olma durumumuz olacaksa diyor, biz bu hakkımızdan vazgeçebiliriz. Hayatın her alanında Hristiyanlar olarak biz şunu biliyoruz. Birçok konuda hakkımız var ama çoğu zaman ne yapıyoruz? Başımızı öne eğiyoruz. Gülümsüyoruz karşımızdaki insana ve onu anlamaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü Rabbimiz bizden bunu istiyor. O zaman sonra tekrar geri dönecek olursak, Mesih'in çarmıhı ve insan hakları arasındaki bağ aslında temel olarak şudur. Rab bize birçok hak veriyor. Onun suretinde yaratıldığımız için çok değerliyiz. Ama gene de Rab uğruna, onun krallığı uğruna, onun müjdesinin duyulması uğruna bazen bazı haklarımızdan vazgeçebilmeyi de göze almalıyız, evet, diye düşünüyorum.
0: Evet. Çünkü aslında İsa da bu dünyaya müjdeyi getirdi. Tanrı'nın müjdesini, o kurtarış tasarısını getirdi. Ve biz de İsa'ya iman ettiğimiz zaman o müjde bizim yaşamımızda yaşamaya başlıyor ve kendimizden çok aslında İsa kendi sözleriyle şöyle diyor. Kendinizi inkar edin diyor aslında. Kendimizden çok biz artık Tanrı için yaşamaya başlıyoruz ve Mesih'in müjdesi yaşamımızda merkezinde olmaya başlıyor. İsa da aynı şekilde aslında yaptı.
1: Tabii mesela şöyle, yani ben bir Hristiyan imanlı olarak işte şu hayvanın etini yiyemem veya bu hayvanın etini yiyemem gibi bir durumda değilim. Bu konuda Rab beni özgür bırakıyor. Hı hı. Ama eğer evime bir misafir geldiyse ve onun bu konuda çekinceleri varsa, evet, o zaman ben bu hakkımdan vazgeçebilirim. Hı hı. Veya şunu da görüyoruz tarihte. Tam şu anda adı aklıma gelmiyor ama iki tane müjdeci kardeş var tarihte yaşayan ve bir adaya gitmeleri gerekiyor. Ve bu adaya gidebilmenin tek yolu da köle olmak. Çünkü o adaya sadece köleleri gönderiyorlar. Hmm. O iki kardeşin aklındaki şu: biz gidip o adaya, o kölelere müjdeyi paylaşmalıyız. O zaman neden vazgeçmeleri gerekti bu kişilerin?
0: Özgürlüklerinden.
1: En önemli aslında insan haklarından bir tanesi özgürlük, öyle değil, evet, mi? Ve ne yaptılar? Kendilerini köle olarak sattılar. Ne kadar güzel bir örnek değil mi? Kendilerini köle olarak sattılar ve odaya gidebildiler bu sayede. Hı hı. Ve o adada diğer kölelerle İsa Mesih'in iyi haberini paylaştılar. Evet. O zaman bahsetmek istediğim tam olarak da bu. Yani, hı hı, müjde uğruna birçok hakkımızdan, özgürlüğümüzden bile, evet, zamanı geldiğinde vazgeçebiliriz.
0: Evet. Ve tabii ki daha büyük bir amaca aslında demek ki odaklılardı. Onlar Mesih'in müjdesini düşünüyorlardı. Güzel bir örnekti, kıymetli bir örnekti ve Hristiyanlığa baktığımız zaman, aslında Hristiyanlığın insan hakları konusundaki katkılarına tekrar bakmaya devam ettiğimiz zaman, örneğin insan hakları beyannameleri var. Onlardan kısaca biraz bahsetmek istiyorum. Sonra devam edeceğiz diğer konularla. Nasıl bir rol oynadı insan hakları beyannamelerinde diye baktığımız zaman, aslında Hristiyanlık bu insan hakları beyannamelerinin oluşumunda çok önemli ve çok kıymetli bir rol oynadığını görüyoruz. Öyle ki modern dünyada özgürlüğün temeli olan aslında Magna Carta diye bildiğimiz, programın girişinde de bahsettik aslında Magna Carta'dan biraz. Özgürlüğün büyük bildirgesi ya da büyük özgürlük anlamına gelen ya da büyük sözleşme anlamına gelen bu ifadenin yazarı aslında İncil'den ilham almış olan bir Hristiyan. Ve kendisi bu bildirgeyi yazarken temelinde Hristiyan ahlak ve değerlerini barındırıyor. Ve 1948'de kabul edilen Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi de aslında Hristiyan ahlakı ve etik değerlerinden esinlenerek oluşturulan bir şey olduğunu görüyoruz ve bu beyannamenin hazırlanmasında da Hristiyan liderler ve düşünürler aktif rol oynuyorlar ve insanın onuruna ve eşitliğine vurgu yapıyorlar. Aslında Hristiyanlığın bu değerleri, Mesih İsa'nın kazandırdığı bütün bu değerler, Tanrı'nın insana verdiği o değerin temelde oluşu aslında birçok konuyu ortaya çıkartıyor. Aynı şekilde bununla beraber örneğin Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'ni görüyoruz. Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nde orada aslında her insanın Tanrı tarafından yaratıldığı için doğuştan bir takım hak ve özgürlükleri, örneğin yaşama gibi, özgürlük gibi, mutluluk gibi hak ve özgürlüklere sahip olduğunu ifade ediyor Amerikan Bağımsızlık Bildirisi de. Şunu sormak istiyorum Göksel bu noktada. Aslında İsa'nın öğretileri insan hakları kavramına nasıl ilham verdi? Burada biraz beyannamelerden bahsettim ben ama doğrudan İsa'nın öğretileri insan hakları kavramlarına nasıl ilham verdi? Çünkü bunun hakkında İsa'nın sözleri var, biliyoruz.
1: Evet, doğru, birçok söz var. İsa Mesih'e sorduklarında hani cennete gitmek için, sonsuz yaşam için ne yapmalıyım? Bütün yasayı iki noktaya indirgiyor. Birincisi, Tanrı'yı canından, her şeyden çok seveceksin. Hı-hı. İkincisi de komşunu kendin gibi seveceksin. O zaman şunu sorabiliriz kendimize: komşumuz kim? Yani yan apartmanda oturan, alt katta oturan kişi mi? Aslında komşumuz diğer bütün insanlar. O zaman, evet, İsa'nın öğretisi şudur: komşunu kendin gibi sev dediğinde diğer bütün insanları kendimizi sevdiğimiz kadar, hı-hı, sevelim. İnsan kendisine normal şartlarda, eğer ruhsal bir sıkıntısı yoksa, kendine zarar vermez, değil mi? Hani mazoşist değilse kendine acı çektirmez, bundan hoşnut olmaz. O zaman diğer insanlara da aynı bakış açısıyla bakmak burada değerli. Hı hı. Biz kendimizi nasıl kayırıyorsak, kendimizle nasıl ilgileniyorsak, diğer insanlara da ilgilenmek. Evet. Biz karnımız acıktığında ne hissediyorsak, diğer insanların karnı açken de aynı şeyi hissedebilmek çok önemli. Hı hı. Ama bununla da kalmıyor İsa Mesih'in öğretisi. Yani sadece komşularımızı severim, işte diğer insanları severim değil. O zaman şu soru karşımıza çıkıyor Aydın: peki bizi sevmeyenler hakkında ne yapacağız? Bize düşman olanlar hakkında ne yapacağız? İşte İsa Mesih'in ikinci öğretisi de bu. Düşmanınızı da seveceksiniz. Çok ilginç. O zaman bize karşı düşmanlık besleyen, bize kötülük yapan insanlara da aynı şekilde kötülük yaparak karşılık vermek yerine biz gene iyilik yapmaya devam edeceğiz. O kişilerin iyiliğini amaçlayacağız. İşte bu da bir anlamda bence layığıyla yerine getirildiğinde dünyanın bütün temel kurallarını yerinden sarsabilecek önemli bir değer. İsa'nın önemli bir öğretisi. Ve elbette bildiğimiz altın kural var, değil mi? Yani başkasına karşı size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi yapmayın. Ne kadar güzel bir empati kuralı, öyle değil mi? Eğer sen birisinin sana bağırmasından hoşlanmıyorsan sen de kimseye bağırma. Kim birisinin sana kötü bir söz söylemesinden hoşlanmıyorsan sen de kimseye kötü bir söz söyleme kuralı. Bu da İsa'nın öğretileri arasında oldukça önemli ve değerli. Ama toparlamak gerekirse esasında İsa'nın bizden beklediği tuz ve ışık olmamız. Tuz çok değerli çünkü özellikle o dönemde buzdolabı olmadığı için yiyecekleri saklamanın bir yolu. Aynı zamanda para gibi birbirlerine tuzla alışveriş yapıyorlar. Ağırlık birimi olarak kullanılıyor aynı zamanda. Yani birçok noktada kullanılıyor tuz, çok faydalı. Işık zaten hepimizin ihtiyacı olan şey, değil mi? Ama neden bize tuz ve ışık ol diyor İsa? Çünkü biz toplumda örnek kişiler olmalıyız. İsa'nın bizden istediği imanlar olarak topluma faydalı kişiler olmak, toplumu ışıkta tutan, topluma aydınlık getiren bir halk olmamız. Çünkü bizler aydın imanlar olarak İsa Mesih'in elçileriyiz. Yaptığımız her ne iyi şey varsa İsa'ya mal ediliyor. Her ne kötü şey varsa o da İsa'ya mal ediliyor. Hiç kimse bizi bireysel olarak kınamıyor, hemen İsa'ya mal ediliyor, öyle değil mi? O zaman bizler İsa'nın elçileri olarak gerçekten tuz ve ışık olursak ve İsa'nın bize söylediği o öğretilerdeki gibi işte komşumuzu kendimiz gibi sevmemiz, düşmanımızı sevmemiz, işte başkalarının bize yapmasını istemediğimiz şeyleri yapmamak gibi noktalarda o öğretileri doğru bir şekilde eğer uygulayabilirsek işte bu durumda gerçekten İsa'nın müjdesi hızla bu topraklarda ve dünyanın her yerinde yayılacaktır.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel, ağzına sağlık. Programımızın sonuna geldik aslında. Hristiyanlığın etkileri programında bugün aslında insan hakları konusunu ele aldık bu bölümümüzde. Ve bunun temelinde de yine İsa Mesih'in öğretişinin yattığını gördük. Onun komşunu kendin gibi seveceksin ve az önce Göksel'in bahsettiği gibi başkalarının sana yapmasını istemediğin şeyi sen de başkalarına yapma düşüncesinin temelinde, burada İsa'nın öğretisinin temelinde bu bütün hakların, özgürlüklerin şekillendiğini görüyoruz. Ve en temel şey de tekrar bize Mesih'in çarmıhını hatırlatması oluyor belki de. Çünkü Mesih biz insanlar için çarmıhta öldü, canını verdi ve üçüncü gün dirildi ve adına iman eden herkese aslında bu kurtuluşu sağladı. Bunu biz insanlar için yaptı. O zaman Hristiyanlık insan haklarına değer veriyor mu, insana değer veriyor mu dediğim zaman elbette bunu çok açık bir şekilde Hristiyanlığın her noktasında görebiliyoruz.
1: İlk önce Tanrı değer veriyor, öyle değil mi Aydın?
2: Evet,
1: bize?
2: İlk önce Tanrı değer veriyor. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: gitti. Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp, "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin," diyerek onun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzamdan temizlendi. Sonra İsa adama, "Sakın kimseye bir şey söyleme," dedi. "Git kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyorsun." Yüzbaşının imanı. İsa Kefernahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip, "Ya Rab," diye yalvardı. "Uşağım felç oldu, evde yatıyor, korkunç acı çekiyor." İsa, "Gelip onu iyileştireceğim," dedi. Ama yüzbaşı, "Ya Rab, evime girmene layık değilim," dedi. "Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim, gider. Ötekine gel derim, gelir. Köleme şunu yap derim, yapar." İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak." Sonra İsa yüzbaşıya, "Git, inandığın gibi olsun," dedi. Ve uşak o anda iyileşti. İsa birçoklarını iyileştiriyor. İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca birçok cinliği kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu. Hastaların hepsini iyileştirdi. Bu peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. "Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı o üstlendi." İsa'yı izlemenin bedeli. İsa çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri ona yaklaşıp, "Öğretmenim," dedi, "nereye gidersen senin ardından geleceğim." İsa ona, "Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok," dedi. Başka bir öğrencisi İsa'ya, "Ya Rab, izin ver önce gidip babamı gömeyim," dedi. İsa ona, "Ardımdan gel," dedi. "Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün." İsa fırtınayı dindiriyor. İsa tekneye binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Öğrenciler gidip onu uyandırarak, "Ya Rab, kurtar bizi yoksa öleceğiz," dediler. İsa, "Neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar?" dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt limanı oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. "Bu nasıl bir adam ki rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor?" dediler. İki cinlinin iyileştirilmesi. İsa gölün karşı yakasında Gadaralıların memleketine vardı. Orada onu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki kimse o yoldan geçemiyordu. İsa'ya, "Ey Tanrı'nın oğlu, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdılar. "Buraya vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?" Onlardan uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya, "Bizi kovacaksan şu domuz sürüsüne gönder," diye yalvardılar. İsa onlara, "Gidin," dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil olup bitenlerin hepsini anlattılar. Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar.
1: Matta 9. Bölüm.
0: Bir felçlinin iyileştirilmesi. İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, "Cesur ol oğlum, günahların bağışlandı," dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri işlerinden, "Bu adam Tanrı'ya küfrediyor," dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki, "Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz," diye. Sonra felçliye, "Kalk yatağını topla, evine git," dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı.

vardı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler. Matta'nın öğrencilere katılması. İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama "Ardımdan gel" dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa, Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören Ferisiler, İsa'nın öğrencilerine "Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi: "Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de 'Ben kurban değil, merhamet isterim' sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim." Oruçla ilgili soru. Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, "Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?" diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi: "Güvey aralarındayken davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar. Yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar, hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur. Böylece her ikisi de korunmuş olur." Dirilen kız, iyileşen kadın. İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun önünde yere kapanarak, "Kızım az önce öldü ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek" dedi. İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden, "Giysisine bir dokunsam kurtulurum" diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce, "Cesur ol kızım, imanın seni kurtardı" dedi. Ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce, "Çekilin" dedi. "Kız ölmedi, uyuyor." Onlarsa kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu. Kız ayağa kalktı. Bu haber bütün bölgeye yayıldı. İki körle bir dilsizin iyileştirilmesi. İsa oradan ayrılırken iki kör, "Ey Davutoğlu, halimize acı" diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara, "İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz?" diye sordu. Körler, "İnanıyoruz ya Rab" dediler. Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak, "İmanınıza göre olsun" dedi ve adamların gözleri açıldı. İsa, "Sakın kimse bunu bilmesin" diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlarsa çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, "İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir" diyordu. Ferisilerse, "Cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor" diyorlardı. Ürün bol, işçi az. İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, "Ürün bol ama işçi az" dedi. "Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin."

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde cinsiyetçilik konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz pastörüm.
1: Hoş bulduk.
0: Konuya geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak

0: sahip olmaktır. Ve genellikle kadınlara karşı takınılan olumsuz tutum olarak karşımıza çıkıyor ne yazık ki.
1: Günümüzde evet. Peki cinsiyetçiliğin altında yatan temel sorun nedir? Yani en çok cinsiyetçi yaklaşım kimlere uygulanıyor toplumda? Biraz bunları da konuşalım.
0: Aslında temel sorun kadın ve erkeğin aldığı rolün, evlilikte aldığı rolün bozulmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı ve onu kendi suretinde yarattı yazıyor Tevrat'ta. Hı hı. Ve onlara erkek ve dişi olarak yarattı yazıyor yine orada. Ve o zaman bunları yarattığı zaman aslında kadın ve erkek arasında bir cinsiyetçilik görmüyoruz. Yani erkek ve dişi olarak yaratıldı ve bu erkek ve dişi olmak onların kimliğini oluşturuyordu. Ama ilerleyen zamanda böyle bir cinsiyetçilik karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ona da bakacağız. Yine Tanrı'nın ne dediğine bakarsak verimli olun ve çoğalın dedi. Yani bunu hem kadına hem erkeğe söyledi. Sadece erkeğe değil, sadece kadına değil. Hem kadına hem erkeğe söyledi. İşte yeryüzünü doldurun dedi. Yani demek ki çoğalın. Yani bunu da söyledi. Yine hem erkeğe hem kadına söylemiş oluyor. Ve biz bu ayetlerin bağlamına baktığımızda da aslında bu çok önemli. Hem kadın hem erkek bilinç olarak, irade olarak, duygu olarak, ahlaki nitelikleri bakımından Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmıştır.
1: Evet, Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış kısmını biraz daha açabilir misiniz? Tam olarak ne demek?
0: Tabii, yani burada Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olmak, Tanrı olmak anlamına kesinlikle gelmiyor. Yani niteliklerimizi hem kadın hem erkek olarak niteliklerimizi Tanrı'dan aldığımız anlamına geliyor. Şimdi önce bilinç dediğimizde insan düşünen bir varlıktır. Yani bu bilinçli olma durumu Tanrı'dan geliyor. Aslında Tanrı'nın kendisi bilinçli bir varlık yani öncelikle. Ve bununla biz çevremizi algılayabiliyoruz. Yani hem kadın hem erkek olarak kavrayabiliyoruz. Fark etme yetisine sahip oluyoruz. Yani bilinç dediğimizde bu aklıma geliyor. Aynı zamanda irade var ve yaratılışta üç iradi varlık var. Tanrı iradi bir varlıktır. İnsan iradi bir varlıktır. Ve bir de şeytan iradi bir varlık olarak görüyoruz. Kutsal kitaba baktığımızda bu üç iradi varlığı görüyoruz. Ama Tanrı'nın iradesi mutlak iradedir. İnsanın iradesi ise Tanrı'nın verdiği özgürlük çerçevesinde oluyor. Yani şeytan da aslında izin verdiği sürece şeytan iradesini kullanabilir. Ama Tanrı'nın iradesi mutlak bir iradedir. Ve bizler de bazı kararları alabiliriz iradi olarak ve bu da Tanrı'dan geliyor. Yine duygu olarak yani hem kadın hem erkek iş dünyasında ve çevresel tesirlere bağlı olarak etkileşime açıktır. Yani iş dünyası dediğimizde bu bir hormonların değişmesine bağlı olabilir. Yani daha çok bunları anlatmaya çalışıyorum. Ya da çevreden gelen olaylara açıktır ve duyguları var. Aslında bu çok hoş bir şey. Yani insanın duygularının olması. Yine buna baktığımızda hem erkek hem kadın bu duyguları Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığı için Tanrı'dan alıyor. Bir de ahlaki nitelik diyoruz. Yani kutsallık. Tanrı kutsal bir varlık. Ve Tanrı hem erkek hem kadını yaratırken bir vicdan dediğimiz yer var içimizde. Yani onu ne kadar örtersek örtelim, nasıl kapatırsak kapatalım. Biz vicdanımızda yaratılış amaçlarımıza uygun bir şekilde iyi ile kötünün ne olduğunu biliyoruz. Örneğin bir kişi katil olabilir, atıyorum 10 kişiyi öldürmüş olabilir ama iç varlığında yanlış yaptığını biliyor. Yani bunu biliyor ya da işte günümüzde savaşlar var dünyanın her bir tarafında. Savaşın iyi olmadığını biliyor ama savaş çıkarmadan da duramıyor.
1: Evet. Yani
0: vicdan bize ahlaki niteliklerimizi hatırlatıyor ve hem erkek hem kadın bu niteliklerini Tanrı'dan alıyor.
1: Evet, yani insan hem Tanrı benzeyişinde yaratılmış hem de bilinç olarak, irade, duygu ve ahlaki nitelikler olarak kadın ve erkek her ikisi de bunlara sahip aslında. Peki sorun neden kaynaklanıyor o zaman?
0: Evet, Tanrı demek ki doğru yarattı. Yani Havva ve Adem ikisi de eşitti. Yani bir eşitsizlik görmüyoruz. Özellikle yaratılış, birinci bölüm yaratılış, ikinci bölümde bu çok belli.

0: olan bir durum. Sadece yaratılış üçüncü bölüme geldiğimizde durum biraz değişiyor. Adem bahçesinde şeytan o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak diyor. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şimdi insanın Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmasıyla insanın Tanrı gibi olmak istemesi farklı bir şeydir. Aslında bu insana ait bir düşünce de değil. Şeytan söylüyor. Tanrı gibi olmak. Hı-hı. Ama nasıl Tanrı olacak? İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Ve burada insan kendi egosunu aslında tatmin ediyor. Hı-hı. Ve Tanrı gibi olmak, Tanrı gibi egemen olmak. Yani Tanrı'ya, Tanrı'nın yerine geçmek gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve sonra da işte bu günah nedeniyle düşüşe neden oluyor. Ondan sonra zaten Adem ve Havva'da bir ruhsal değişim de oluyor. Yani fiziksel ve ruhsal olarak ölüyorlar. Ama aynı zamanda düşüncelerinde de bir değişiklik oluyor. Birbirlerine karşı bir suçlama yapmaya başlıyorlar. Sen dedin, yanıma verdiğin kadın gibi. Evet. Birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Yani bu hep günahın sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ve Yaratılış 2. bölüm 25. ayette şunu yazıyor. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Birbirlerine üstünlük kurmaya çalışmayan bir ilişkileri vardı. Yani cinsiyetçilik yoktu.
1: Evet, baktığımızda aslında o günah işlenmeden önce bir cinsiyetçilik ya da bir üstünlük görmüyoruz birbirlerine karşı Adem ve Havva'da. Ama günahtan sonra sanırım bu başlamış oluyor.
0: Evet, günahtan sonra başlamış oluyor. Yani belki ileride de tekrar değineceğim ama burada şunu söyleyebilirim. Tanrı işte Havva'yı yarattığı zaman onu kaburga kemiğinden yarattı diyor. Ondan önce yardımcı yaratacağım. Bizde yardımcı sözcüğüne yüklediğimiz anlam çok önemli. Yani yardımcı deyince çırak gibi anlıyoruz ama aslında böyle değil. Örneğin ben Tanrı benim yardımcımdır dediğimde benim bir çırağım olduğunu söylemiyorum. Yani yardımcı olmak birbirini tamamlamak anlamında kullanıyor. Ama ilerleyen zaman içerisinde işte insan günah nedeniyle ego sorunları da ortaya çıktığı için farklı bir anlam yükleniyor ve kadınlar daha çok ötekileştiriliyor.
1: Evet. Yine de hepsine baktığımızda günahın sonucu olarak bu cinsiyetçilik olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Peki İsmail Bey, inançlar cinsiyetçiliği besliyor mu? Çünkü birçok inanç var ve bazı inançlarda kadın daha ikinci planda oluyor. İnançlar bu durumu besliyor mu?
0: Evet, besliyor. Yani dünyaya baktığımızda, yani bazı inançlara ya da dinlere baktığımızda kadının yeri hemen hemen hiç yok gibidir. Yani örneğin son yıllarda Afganistan'daki gelişmeleri gördüğümüzde ve çıkan yasalara baktığımızda nedir? Kadının hemen hemen hiçbir hakkı yok. Eğitim var ve sokağa çıkması bile bir problem olabiliyor. Yani o dereceye geliyor. Ama aynı zamanda bu tabii sadece Afganistan'a ait olan bir konu değil. Yani dünyada doğu toplumlarında özellikle biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Batı toplumlarında bu konu biraz daha aşılıyor gibi görünüyor ama onlarda da var. Yani onlarda da var. O yok diyemiyoruz. Hristiyanlık açısından baktığımızda yani biz kültürel değil de yani Tanrı ne diyor diye baktığımızda, bunu anlamaya çalıştığımızda bir cinsiyetçilik görmüyoruz. Yani kadın ve erkek eşit olduğu gibi çocukları da değerlidir. Yani ve bütün çocuklar değerlidir. Kız çocukları da değerlidir. Erkek çocukları da değerlidir. Ama yine kültürlerde erkek çocuk daha önem veriliyor olabilir. Yani ve aile içinde aslında bir ayrımcılık başlamış oluyor. Ve yine işte erkek kadına egemen olmak istiyor ama kadın da erkeğe egemen olmak istediği durumlar var yani.
1: Evet.
0: Evet, ikisi arasındaki tartışmalara baktığımızda farklı yaklaşımlarla bunu söylüyorlar. Ve az önce dediğim gibi Tanrı aslında Adem'in yalnız kalması iyi değil, ona uygun bir yardımcı yaratacağım dediğinde, yani yardımcı demekle birbirini tamamlayan varlıklar olarak geliyor. Hatta ikisi tek beden olacaklar diyor aile kurumu oluşturulduğunda. O zaman demek ki tek beden olmak demek, yani bir alt üst altlık üstlük konusu yok yani. Onlar bir olacaklar, tek olacaklar. Yani bu şekilde düşünmemiz lazım. Aynı zamanda yine Efeslilere mektupta, İncil'de aslında rol kavramını belirginleştiriyor. Bu oldukça önemli. Yani aile kurumunu Rab oluşturuyor, Rabbimiz. Hı hı. Ve sonra bir rol veriyor. O zaman bir bu role göre erkek ve kadın evlilik içinde bir konum kazanıyor. Buradan da burada da bir problem var diye düşünüyorum. Ama bu rol kavramı aslında toplumun her yerinde var. Diyelim bir fabrikadaki patronla oradaki bir işçi insan olarak eşittir. En azından teoride öyle olması lazım. Eşit, evet, olması kesinlikle gerekiyor. Ama aldıkları rol bakımından eşit olamıyor. Hı hı. Ya da ofisteki müdürle yanında çalışan memur insan olarak eşittir ama aldıkları rol bakımından eşit olamıyor. Burada, evet, bir bozulmuşluk var. Evlilikte de kadın ve erkek eşittir ama günahtan sonra özellikle aldıkları rol bakımından bir farklılık var. Hı hı. Ama yine de biz kutsal kitaba baktığımızda bu eşitsizliği, eşitsizliğin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Efeslilere mektupta şöyle diyor: ey kadınlar, Rab'be bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Yani buradaki bağımlı olun sözcüğü zincirin halkaları gibi özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde birbirine bağlanmak. Ama kadınlar, hı-hı, bağlanıyor ama aslında erkek de bağlanıyor. Yani ikisi aslında iki zincir, düşündüğümüzde iki zincir halkası. Yani özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde bağlanıyorlar. Ve kadın kocasına bağlı ama erkeklere de diyor ki ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Ama erkeğe verdiği sorumluluk da, hı hı, yani Mesih'teki sorumluluğu veriyor. Nedir Mesih, ne yaptı? Yani bütün insanların kurtuluşu için kendini çarmıta feda etti. Bütün, evet, insanların günahlarını üstlenmek için çarmıta öldü. Üçüncü gün dirildi. O zaman demek ki bir erkek karısını nasıl sevecek? Yani kendi canından vazgeçecek kadar sevecek. Şimdi, hı-hı, bu iki noktadan hareket ettiğimizde, yani kadınlara bağımlılık, erkeğe de kendi canından vazgeçecek kadar bir sevgisi olması gerektiğini söylüyor. Böyle bir durumda eşitlik, eşitsizlik ya da cinsiyetçilik olabilir mi?
1: Evet. Baktığımız zaman Tanrı'nın gözünde kadın ve erkek eşit, evlilikte de kadın ve erkek eşit ama sorumlulukları ve rolleri farklı oluyor.
0: Evet,
1: biraz
0: doğru.
1: Anlatımınızdan onu anlıyorum.
0: Evet, doğru. Ve orada yine devam eden ayetlerde söylüyor: hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Yani burada, hı-hı, erkeklere söylüyor. Yani senin bir bedenin var diyor. Yani sen işte yemek yiyorsun, su içiyorsun, su üşüdüğün zaman üstüne bir şey alıyorsun ya da yolda yürürken kendi kendine tokat atmıyorsun. Yani normal atıyorsa da normal bir kişi olmuyor zaten. Yani ama neden peki o zaman işte eşine bunları düşünmüyorsun, bunda ya da bunları yerine getirmiyorsun demek istiyor Tanrı Pavlus aracılığıyla, kutsal ruhun yönlendirişiyle. Yani nasıl bir kişi kendine fiziksel olarak zarar veremiyorsa erkek, yani, hı hı, normal olarak söylüyorum, veriyorsa zaten normal olarak kabul edilmiyor. Veremiyorsa eşine de zarar vermemesi lazım.
1: Evet. Peki genelde kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılması ve yardımcı olması konusu erkekleri daha kendini üstün görme durumunu ya da kadının daha ikinci planda olduğu düşüncesini yaratıyor. Sanki erkekler daha ön plandaymış gibi düşündürüyor insana. Kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılması neden? Neden Tanrı iki tane yani kadın ve erkek olarak yaratmadı da erkeğin kaburga kemiğinden yarattı?
0: Şimdi bazı sorulara tam bir cevap veremiyoruz. Tanrı öyle uygun gördü diyoruz. Ama bunu yaparken yani buradaki Tanrı'nın düşüncesine ya tasarısına bakalım. Ne yapmak istiyor? Adem'in yalnız kalması iyi değil diyor. Ama sadece Adem'i düşünmüyor. Aslında Havva'nın da yalnız kalması iyi değil. Yani birbirini tamamlayacak bir varlık yaratıyor. Ve bu yaratılış bölümlerine baktığımız zaman biz Tanrı öncelikle kendisinin insanı yarattığını ifade ediyor. Yaratılış birinci bölümde kendi benzeyişine yarattığından söz ettik. Ama burada biraz daha detay veriyor. Ama bir eşitlik ya da eşitsizlik söz konusu değil. Ama ilerleyen zamanda İncil'de şunu yazıyor: ne var ki Rab'de ne kadın erkekten ne de erkek kadından bağımsızdır. Yani o zincirin halkaları gibi. Çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi, kadın erkekten yaratıldığı gibi, şimdi siz sordunuz. Erkek de kadından doğar. Her şey Tanrı'dandır. Yani burada şu çok önemli. Kutsal kitap teolojisi diye bir konu var. Yani bir ilahiyat alanı var. Bir konuya kutsal kitabın bütününe bakmak lazım. Eğer sadece kaburga kemiğine bakarsak farklı düşünebiliriz. Ama buradaki ayetlere baktığımızda kadın erkekten yaratıldığı gibi erkek de kadından doğar şeklinde yazıyor. O zaman demek ki aslında tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Yani bunun konuşması gibi bir durum olarak görüyorum.
1: Aslında sohbetimiz çok güzel ama bir araya gitmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden devam ederiz aradan sonra. Şimdi kısa bir ara verelim.

0: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Hristiyan Ahlakı programında cinsiyetçilik konusunu ele alıyoruz. Programımızın ilk bölümünde cinsiyetçilik nedir dedik, inançlar cinsiyetçiliği besliyor mu sorusunu cevapladık ve kadının erkeğin kaburgasından yaratılması ikinci planda olduğu anlamına mı geliyor gibi konuları konuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kadın ve erkek Tanrı'nın gözünde eşit midir İsmail Bey? Onu sormak istiyorum size.
5: Evet, ben de daha önce söylediğim gibi eşittir. Yani eğer kadın ve erkek Tanrı'nın gözünde eşit değilse o zaman Tanrı adil değildir. Yani Tanrı'nın üç önemli niteliği var. Yani çok nitelikleri var ama sevgi, adalet, merhamet diyoruz. Adil olabilmesi için yani her şeyin doğru olması lazım. Ve kadın ve erkek eşittir. Eğer öyle değilse, bu da Tanrı adil değilse kutsallık niteliğine ters düşüyor. Ve yine farklı bir örnek var İncil'de. İsa Mesih'in bedeninden söz ediliyor ama bu beden kilisedir deniyor. Şimdi kiliseye baktığımız zaman yani erkekler var, kadınlar var, çocuklar var. Yani ve birbirinden farklı kimliklere sahip kişiler var. Ama bunun açıklanışı şöyle oluyor. Yani ayak ele İşte dese ben bedene ait değilim, olmaz. Ya da el ayağa göre üstün olduğunu söylese yine olmaz. İşte göz kulak değil, yani bir farklılık var. O zaman demek ki bunlar farklılık olmasına rağmen aynı bedende bir bütünlüğü oluşturuyor. Aile kurumuna da baktığımızda yani hem erkek hem kadın hem de çocuklar yani birbirlerine biyolojik olarak benzememekle birlikte bunların hepsi Tanrı'nın gözünde eşit ve değerlidir. Yani Tanrı o değeri veriyor.
4: Evet, tabii ki cinsiyetçilik toplumumuzda gerçekten çok büyük sorunlardan biri. Birçok toplumda aslında öyle maalesef. Günah yüzünden olduğunu da konuşmuştuk ilk bölümde. Hangi alanlarda daha çok cinsiyetçiliği görüyoruz İsmail Bey?
5: Evet, yani daha çok kadınlarla ilgili olarak bunu görüyoruz. Yine İncil'e baktığımızda bir ayet var. Orada şunu diyor Galatyalılar 3. bölüm 28. ayette. Artık ne Yahudi ne Grek ne köle ne özgür ne erkek ne dişi ayrım var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Hani Mesih İsa'yı biz Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyoruz. Ve Tanrı bizi ne yapıyor? Mesih'te birleştiriyor. Ki o dönem toplumuna baktığımızda yani bu ayetten hareket ederek o dönem toplumuna baktığımızda Yahudilerle Grekler birbirleriyle geçinemezlerdi. Yani anlaşamazlar ve birbirlerini aşağılarlardı. Yine köle ve özgür arasında derin uçurumlar vardı. Eşitlik açısından bu örneği kullanıyorum. Ve erkek ve dişi arasında da yine aynı şey geçerli. Yani demek ki Tanrı'nın yaklaşımı eşitliğe dayalı kadın ve erkek arasında. Ama kadınların daha çok ötelenmesi, ötekileştirilmesi yine günahla ilgili olarak açıklıyoruz. Yani erkek egemen toplumlarda işte kadın daha değersiz olarak görülüyor, daha çok aşağılanıyor, bir sürü söz söyleniyor, işte bu konuyla ilgili fıkralar anlatılıyor ve yine baktığımızda hangi alanlar içinde kadın ötekileştiriliyor, aile içinde olur. Ki daha bu çocuklukta başlayabilir. Yani kız çocuğu olduğu zaman bazı kişiler bunu istemiyor. Yani bütün çocukların erkek olmasını istiyor. Hatta bu isimlere de yansımış durumda. Yeter, erkeklere de konuyor Yeter ismi ama daha çok kızlara konulduğunda farklı bir anlamı var. Hı hı. Yani birkaç tane kız olmuşsa artık olsun yeter de başkası gelsin anlamına geliyor. Songül, yani işte artık bu da bizim Songül'ümüz olsun gibi. Eğitimde de kız çocukları ötekileştiriliyor. Ülkemizde de böyle. Yani dünyanın bazı ülkelerinde neredeyse o hak yok. Bugün bir Afganistan örneğini kullandım. Yani ama ülkemizde de biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Toplum yaşamında da öyle. Yani hala kız çocuklarına ev kadını gözüyle bakılıyor. Tabii ki yani evin kadını olsun da olmasında bir sorun yok belki ama o gözle bakılarak ve ötekileştirilmesinde bir problem olduğunu düşünüyorum.
4: Evet. Tabii ki maalesef toplumumuzda sıklıkla da görüyoruz cinsiyetçi şakalar, mizah yoluyla kadının aşağılanması, hatta küfür edilirken bile kadın üzerinden bu yapılıyor. Bunun nedeni nedir? Nasıl düzeltilebilir bu durum? Ya da İsa Mesih imanlarının böyle durumlarda duruşu ne olmalı?
5: Şimdi yine aile içindeki durum çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü aile toplumun çekirdeğidir. Yani. Ama ailenin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani anne babaların daha doğrusu bu konuda bu niteliklerini, cinsiyetçiliklerini bırakması gerekiyor. Bu da tabii ki devletin görevidir. Yani eğitim aracılığıyla çoğu zaman oluyor. Ve eğer rol almaya diyelim erkek çocuk üstün olarak başlamışsa aile içinde, yani bu üstünlüğü bütün hayatı boyunca devam ettiriyor. Ama bu üstünlüğü ona yine anne baba veriyor. Hatta bazen anneler veriyor. Yani daha çok anneler ona veriyor. Kız çocuklarından farklı oluyor. Hatta evin efendisi oluyor. Demek ki öncelikle ailede bir değişim olması lazım. Ama devletin hem yasal düzenlemeleri hem de eğitiminde de köklü değişiklikler olması gerekiyor. Yani bu olanak tanınması gerekiyor diye düşünüyorum. Toplum yaşamında da yine öyle. Roller farklı olabilir ama bir eşitsizlik olmaması gerekiyor. Yani diyelim bir fabrikada hem kadın hem erkek aynı işi yapabilir. Ama o fabrikanın müdürü ya da patronu kadın olabilir. Yani ama roller farklı olabilir ama yaptıkları işten ve insan olmaktan kaynaklanan bir değerleri var. Yani bu değeri toplumun bozmaması lazım. Ve ne yazık ki yani bizim toplumumuza da baktığımızda kadın cinayetleri var. Yani ve bu aslında yasalarda çok durumda erkeği destekliyor gibi görünüyor. Gibi değil aslında öyle görünüyor. Ve bunu erkek kendine bir hak olarak görüyor. Nadiren olsa kadınlar da yapıyor ama yani çok az örnekler var bu konuda. O zaman demek ki toplumun da bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ve en azından yasaların bu konuda ağırlaştırılması lazım diye düşünüyorum.
4: Evet, tabii ki baktığımızda işte bazı işler ve meslekler var ki işte sadece kadının yapabileceği ya da erkeğin yapabileceği düşünülen ya da bazı atasözlerimize bile içerisinde var aslında işte saç uzun aklı kısa gibi ya da kadın gibi konuşma ya da erkek adam ağlamaz böyle farklı şeyleri de görüyoruz toplum içerisinde. Şakalar da öyle, küfürler de öyle, genelde kadın üzerinden de yapılıyor. Ve dediğiniz gibi bu konuda bilinçlenmek gerekiyor gerçekten. Ve çocuklarımızı da öyle eğitmek gerekiyor.
5: Evet, yani İncil'de örneğin ağzınızdan boş söz çıkmasın diye birçok söz var. Demek ki bu bir kişi cinsiyetçi bir fıkra anlatıyorsa biz de bir başka cinsiyetçi fıkra anlatmamalıyız. Yani bu ayıp bir şey ve hatta buna izin vermemeliyiz diye düşünüyorum. Bizim bir hak ve insan projemiz var. Bu projeyi 2016 yılında daha çok Hristiyanların hakları olarak düşündük ve öyle geliştirmeye çalıştık. Sonra pandemi girdi, kaldık onu. Yeniden yenilemek istedik. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Ve iki başlık ekledik. Bir tanesi kadın hakları, diğeri çocuk hakları. Yani bunu bir ihtiyaç olarak gördük ve şimdi önümüzdeki aylarda, haftalarda o kadın haklarıyla ilgili çalışan kurumlarla daha çok ilişki kurmak istiyoruz. İşte çocuk haklarıyla uğraşanlarla daha çok ilişki kurmak istiyoruz. Ve bunların, yani kadının da çocuğun da aslında bir kadın ve çocuk olduğu bilincinde olması lazım ve sevinçli bir yaşam sürmesi gerekiyor. Yani bunu kimse karartmasın diye düşünüyorum.
4: Evet. Hem buna dahil olmamak hem de bununla mücadele etmek gerekiyor gerçekten.
5: Evet.
4: Peki aşırı cinsiyetçilik ne gibi sorunlara yol açabilir toplumda? Belki biraz daha derin baktığımızda nasıl sonuçları olduğunu gördüğümüzde ona göre daha dikkatli olabiliriz ya da bakış açımız değişebilir bu noktada, bunu da konuşalım.
5: Yani toplumun çekirdeği olan aile kurumunu bozuyor. Yani baktığımızda işte kız çocukları ayrıysa, ayrımcı kız çocuklarına ayrımcılık yapılıyorsa erkek çocuklarına göre olmuyor. Kendilerini değersiz hissediyorlar. Bu bana çok zor geliyor. Bunu söyleyebilirim. Yani ben de bir babayım. Bir oğlum, bir kızım var. Ama aile içinde bir ayrımcılık olması korkunç bir şeydir. Ve o zaman diyelim ki kız çocukları o sevgiyi annesiyle babasından alamıyor. Yani anne ve baba olmanın sorumluluklarından bir tanesi, önemli sorumluluklarından bir tanesi. Sadece yemek vermek değil, yani sevgi göstermesi lazım.
4: Evet,
5: ya da işte üstüne giysi almak değil, okula göndermek değil. Ama ayrımcılık yaptığında, ötekileştirdiğinde o çocuğunu, kız çocuğunu sevmemiş oluyor. Onu reddetmiş oluyor ve bu durumdaki kız çocukları reddedilmişlikle büyüyorlar. Yani dünyaları tabii ki buna göre şekilleniyor ve ilginç olan çok kişi bunu kabul ediyor bir süre sonra. Artık o rolü ben öyleyim diyor. Yani bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. Bir kişi işte bana eşek dese çok ciddiye almıyorum çünkü bunu ispat etmem gerekmiyor. Ama bir kişiyi sürekli değersizleştiriyorsanız öyle olmuyor. Artık kendini değersiz, kaderin bir durumu gibi kabul ediyor. O rolü alıyor ve bir daha hayatı boyunca o rolde devam ediyor. Yani bir yerde köleleştirilmiş olarak yetiştiriliyor aslında kız çocukları.
4: Evet. Aslında biz program boyunca işte cinsiyetçilik nedir diye konuştuk. Nasıl bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor, neler yapmak gerekiyor, hangi alanlarda cinsiyetçilik daha çok görülüyor, birçok şeyi konuştuk. Tabii ki cinsiyetçiliği daha derinden anlamaya çalıştık, sebebi, günah dedik. Bizim aslında kutsal kitap bizlere cinsiyetçilik konusunda ne öğretiyor? İnananlar evliliklerinde toplumda nasıl davranmalı bu konuda veya nasıl örnek olmalı? Çünkü ne olduğunu anladık ama ne yapmak gerekiyor? Biraz da onun üzerinde duralım. Hristiyan ahlakı içerisinde bu konuya nasıl bakmalı bir imanlı ve nasıl örnek olmalı pastörüm?
5: İncil'de Yuhanna bölümünde şunu yazıyor. Adını kabul edip kendisine iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Yani o zaman demek ki İsa Mesih'i kabul eden her kişi, yani hangi cinsiyete sahip olursa olsun, Tanrı'nın çocuğu oluyor. O zaman Tanrı'nın yaklaşımı nedir? İnsanlara, kendisine yönelenlere, Rab ve kurtarıcı olarak kabul edenlere çocuğum diyor. Bunu anlamak çok zor gelebilir yani toplumun belli bir kesiminde. Ama Tanrı'nın yüreğini ve bize olan yaklaşımını anlamak açısından oldukça önemli. O zaman bir kişi İsa Mesih'i kabul ettiğinde, kurtuluş konusunda ona güvendiğinde, o zaman Tanrı'nın çocuğu oluyor. Bu çok hoş bir duygu veriyor bana. Ve o zaman şöyle düşünüyorum. Yani kendim için çoğu zaman böyle düşünüyorum. Ben değerimi Tanrı'dan alıyorum. Yani şimdi sokağa çıkıp desem ben Tanrı'nın çocuğuyum deli diye bakarlar. Ama İncil'de yazıyor. Yani neyi anlatmaya çalışıyor? Artık ona aitiz. Biz değerimizi ondan alıyoruz. Nasıl bir anne baba çocuğuna karşı sorumlulukları varsa ve bunu yerine getiriyorsa, biz de bütün değerimizi, bütün ihtiyaçlarımızı Tanrı'dan, Tanrı'nın kendisinden alıyoruz. O zaman demek ki bizler kutsal kitaptaki ayetlere önem vermeli ve bunu hayatımızda uygulamalıyız. Yani kutsal kitapta cinsiyetçilik yok. Bu konuştuğumuz gibi. İşte evet, kadın Adem'in kaburgasından yaratıldı diyor ama erkek de kadından doğuyor yani, evet, sonuçta.
4: Evet, bunun için aslında her birimizin üstüne düşen bir sorumluluk var. Hem cinsiyetçilik yapmamalıyız, hem de desteklememeliyiz. Belki bunun önünde yapabileceğimiz, alabileceğimiz önlemler varsa da almamız gerekiyor. Ve bir imanlı olarak tabii ki kutsal kitaba bakmalı ve Tanrı'nın buyrukları içerisinde yaşamalıyız. Çünkü Tanrı'nın gözünde kadın ve erkek eşit. Bunu görüyoruz net bir şekilde.
5: Evet, değer vermeyi bilmiyorsak öğrenmeliyiz. Yani bu çok önemli bir konu. Aslında biz saygı toplumuyuz ve doğu toplumları biraz öyle. Saygı duymak çok önemli. Kişi saygı duyabilir ama ya da saygı duyuyor gibi görünebilir ama değer vermiyor olabilir. Arasında bir fark var. O zaman biz yani kız çocuk olsun, kadın olsun değer vermeyi öğrenmeliyiz. Yani bu öğrenilebilecek bir şey. Yine toplumun eğitilmesiyle birlikte gelişecek ve değişecek bir konudur. Sonra yine onurlandırmayı öğrenmeliyiz. Yani sadece erkekler onurlandırılmamalı ya da başarılı olanlar onurlandırılmamalı. O zaman eşlerimizi, çocuklarımızı, kız çocuklarımızı, yani erkek çocuklarımızı onurlandırdığımız gibi onları onurlandırmalıyız. Şakalardan uzak durmalıyız. Yani bugün sizin de söylediğiniz gibi. Yani o şakalar hoş olmuyor. Hatta bir söz var. Şakanın %50'si gerçektir deniyor. Şimdi bir şaka yapılıyor. Sonra diyor ya şaka yaptım ama onun %50'sinde de bir gerçek payı var yani. Ve alçaltmak, değersizleştirmek içeriyorsa öyle bir şaka yapılmaması lazım.
4: Evet. Bu konuda gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. İmanlar olarak çok dikkat etmeliyiz ağzımızdan çıkan her söz için. Çünkü Tanrı hoşlanmıyor aslında. Kutsal kitaba baktığımızda ağzımızdan çıkan kötü sözler ve boş sözler için uyarıyor hatta bizi. Evet, programımızın sonuna geldik. Zamanımız doldu. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program içerisinde dinlediğiniz ya da aklınıza takılan bir şey olduysa da soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin Mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve Nuh Bey ile aslında günah kavramını ele alıyoruz. Bunun karşısında hangi erdemleri geliştirebileceğimizi ele alıyoruz. Aslında Tanrı'nın suretinde yaratılmış insanlar olarak Tanrı'yı nasıl erdemlerimizle yüceltebileceğimizi konu alıyoruz. Ve bu konuda sorun yaşayan kişiler için de aslında elimizden geldiğince bir rehber görevini görmeye çalışıyoruz. Nasılsınız Nuh Bey, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sizlerle bir arada olmak her zaman çok güzel, çok bereketli oluyor ve öğreniyoruz gerçekten. Bugün de cimrilik karşısında cömertlik erdemini nasıl ele alabiliriz, bunu konuşacağız. Bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bu konudaki tüm sorularınızı çekinmeden bize sorabilirsiniz. Cimrilik konusunu ele alıyoruz bugün Nuh Bey. Cimrilik hangi durumlarda ortaya çıkıyor?
1: Cimrilik aslında bireyin malını ya da zamanını ya da kaynaklarını paylaşmaktan veya harcamaktan kaçınması durumunda ortaya çıkıyor. Bu maddi, duygusal, psikolojik faktörlerin bir sonucu olarak da gelişebiliyor insanların hayatında. Çocukluk döneminde yaşanan bazı maddi sıkıntılar, aşırı disiplin veya sevgi eksikliği insanları cimrilik eğilimine neden olabiliyor. Çok yoksul olarak yaşamış kişiler genellikle ne yapıyor? Gelecek durumunu, gelecekte işte sıkıntıya düşebilir.
0: Saklama istiyor.
1: Yani o da var, hem de korkuyor, geleceğinden korkuyor. Yine aynı yoksulluğu yaşayabilir diye bu sefer başkalarına yardım etmek ya da elindekini kullanma ihtiyacı görmüyor. Bunu daha çok cimrilik yaparak elinde tutma ihtiyacı görebiliyor. Ya da az önce dediğimiz gibi yine sadece çocukluktan kaynaklanan bir şey değil. Gelecek korkusu yaşayan insanlar, geleceğini güvence altına almak isteyen insanlarda bu daha çok ortaya çıkıyor. Cimrilik aynı zamanda Tanrı'ya güven eksikliğinden de kaynaklanabiliyor. Yani materyalizme bağlılık aslında Tanrı'ya güven duymayan kişilerde Tanrı kendisi ona ihtiyaçlarını karşılayacak. Onun yemesi, içmesi, geçimi için olan ihtiyaçlarını Tanrı'nın ona ne kadar değer verdiğini, ne kadar insanı önemli gördüğünü, ona ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini güvenmeyen kişilerde kendisi bu güveni sağlayabilmek için cimrilik yapabiliyor. Yani Tanrı'ya olan inansızlık, güvensizlik de bunun sebebi olabiliyor. Çünkü Tanrı bizim her ihtiyacımızı bilen, gören, hatta daha önceki programlarda da söylediğimiz şey neydi? Kuşları bile, onların barınakları, onların evleri, onların kendi ambarları olmamasına rağmen Tanrı onların ihtiyaçlarını karşılıyorsa, yeryüzündeki canlıların ihtiyaçlarını karşılıyorsa Tanrı biz insanın ihtiyaçları konusunda da onlara her türlü yardımı yapabilir. Ama Tanrı bizden istediği şey elimizdeki değerleri başkalarıyla paylaşmaktır.

0: yönetin, Tanrı'yı yücelten bir yaşam sürün, Tanrı'nın egemenliğinin ardından gidin. Zaten bütün bunlar da size verilecektir diyor. Ve İsa da aslında en önemlisi kendi canını zaten bizim uğrumuza, günahlarımızın kefareti adına verdi. Dirilerek de aslında ölümü ve günahı yenmiş oldu. Cimrilik peki gerçekten ölümcül mü? Yani sosyal yaşama o kadar etkiler mi gerçekten? Ne diyebiliriz bu konuda?
1: Yani cimrilik ciddi bir sorun olarak görülüyor. Yani kutsal kitap açısından, Hristiyanlık açısından baktığın zaman. Çünkü bu tutum Tanrı'nın öğretildiği değerlerine tamamen zıt bir davranış ya da düşünce yapısı oluyor. Tanrı biliyorsunuz çömert ve paylaşmayı seven bir Tanrı'dır. Az önce senin söylediğin gibi İsa Mesih kendi canını biz günahkarlar için bağışlanmamız için feda etti ve bizim için onu terk etmemiz, Tanrı'yı terk etmemiz, onun yüzünü aramamıza rağmen Tanrı cömertçe bizlere, bizimle ilgileniyor, bize sevgisini, lütfunu gösteriyor. Yaşamımız için bütün imkanları sağlayan Tanrı'nın kendisidir. Bu Tanrı'nın ilkesine tamamen zıt bir şey oluyor. Cimrilik kişinin Tanrı'yla olan ilişkisini de zedeliyor. Çünkü Tanrı'nın ilkesine uygun bir hayat yaşamadığımız için Tanrı'yla olan ilişkiyi zedeliyor ve bu da ruhsal bir ölüme yol açabiliyor. Cimriliğin bir tür egoizm ya da Tanrı'nın sağladığı nimetlere karşı duyarsızlık olarak görülüyor. Matta 6. bölüm 24. ayette diyor ki hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret eder, öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemezsiniz. Aslında İsa burada maddi şeylere aşırı bağlı olmanın insan yaşamını tehlikeye sokacağını da öğretiyor. Aynı zamanda 1. Timoteus 6. bölüm 10. ayet her türlü kötülüğün bir kökü para sevgisidir derken bu cimrilikle de bağdaştırabiliriz. Paraya olan aşırı sevgi ve cimrilik ruhsal ölümle de bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kötülüğün kaynağı olduğunu ve bu kötülüğün de insanlara yıkım, ölüm getirdiğini söyleyebiliriz. Cimrilik ölümcül mü sorusu aslında ruhsal ölüm anlamına, cimrilik ruhsal ölüm anlamına geliyor. Çünkü Tanrı'nın krallığına ve karakterine karşı olan bir tutumdur. Hani baştan söylediğim gibi Tanrı'nın karakteri cömert bir Tanrı'dır. Biz onu, Tanrı'nın çocukları olarak cömert olmamız gerekiyor. Ama cimrilik onun karakterine aykırı oluyor. Yalnız cimrilik tek başına ölümcül bir günah olarak görünmez. Bu tutum kişinin Tanrı'yla olan ilişkisinin bozulmasına, yani adım adım gelişiyor. Tanrı'yla olan ilişkisini bozuyor. Tanrı'nın yasasına, Tanrı'nın kişiliğine ters gidiyor. Bu yavaş yavaş bu günah bizim içimizde yerleşip farklı günahların doğmasına sebep olup ruhsal ölüme de götürebiliyor diye söyleyebiliriz.
0: Bireysel ve toplumsal anlamda da etkileri var mı? Yani cimriliğin tabii ki muhakkak var ama bu konudaki etkileri nelerdir? Hem bireysel anlamda bize de zarar veriyor mu örneğin? Genelde biz hani cimrilik yapınca kendimizi düşünüyoruz gibi düşünüyoruz ama bize de zararı var mı mesela?
1: Aslında az önce söylediğimiz şey en önemlisi konulardan biri. Cimrilik Tanrı ile olan ilişkimizi kesiyor, bozuyor. Bu bizim hayatımızı çok bireysel olarak hayatımızı olumsuz etkileyecektir. Aynı zamanda bireyin tatminsizlik duygusunu arttırabiliyor cimrilik. Mal mülk biriktirme arzusu sürekli bir doyumsuzluk duygusunu ortaya açığa çıkarıyor. Ve cimriliği sürdürmek gerçek mutluluğu veya tatmini bulmama durumuna yol açabiliyor. Bu bizdeki ruhsal bir boşluk yani uyandırabiliyor. İçsel bir boşluk uyandırabiliyor. İlişkilerle de tabii ki problem çıkartabiliyor. Yani bizim bireysel ilişkilerimizde cimrilik başkalarına yardım etmeme, insanları değersizleştirme, yalnızlaştırma etkisi yaratabiliyor. Mesela bir arkadaş grubunda sürekli mesela yiyeceği vermiyorsun. Hani yemek yiyorsun, parasını vermek istemiyorsun. Hep başkasına ödetmeye çalışıyorsun. Ya da ortak öğrencileri mesela bir aynı evi kullandığı zaman ne yapar? Birileri sürekli faturayı ödemek istemez. Bahane uydurur. Sen suyu daha çok kullanıyorsun. Sen bunu yapıyorsun. Ben bunu kullanmıyorum diyerek. Tabii ki böyle bir kişi ilişkileri de ne olacak? Doğal olarak bozulacak. Kimse öyle bir kişiyle ilişki, arkadaşlık kurmak istemeyecek. Çünkü bir süre sonra artık bunlar sıkmaya başlayacak. Cimri kişiler bazen kendini geliştirmekte, kendine yatırım yapmaktan çekinebiliyor. Yani bizler parayı harcayarak eğitim alıyoruz. Kendimizi geliştirmek için bazı şeylerde kullanıyoruz. Ama cimri kişiler bunlardan kaçındığı için kişinin eğitim konusunda ya da kendini geliştirme konusunda da sorunların çıkmasına sebep olacak cimriliğinden dolayı. Yani bazı şeyleri eğitimler pahalı olabilir. Kendini yatırım yapmak için bazı değerleri hani para harcamak gerekiyor olabilir. Bunda cimrilik yaptığı zaman bireysel olarak gelişmesine engel olacaktır o kişilerde. Toplumsal etkileri neler olabilir? Toplumsal eşitsizlikleri ortaya çıkarabiliyor.

0: cimrilik, yani mal ve servet biriktirme isteği toplumda farklı sınıflar arasında uçurumu derinleştirebiliyor. Yani düşünün, bir şirkette cimri yöneticiler varsa ve çalışanlarına düşük ücret verip kendisi onların sırtından zenginlikle besleniyorsa, bu işçiyle patron arasındaki, yani patronla işçi arasındaki o uçurumun daha çok artmasına sebep olacak ve bu adaletsizlik, eşitsizlik de problem çıkaracak. Mesela mesaiye bırakıyor. Mesai bıraktığı zaman para vermiyor.
1: Mesaj ücretini ödemiyor.
0: Mesai ücretini ödemiyor. Hafta sonu çalıştırıyor, ücretini ver. Mesela bu tarz şeyler, yani bu bir örnek tabii, bunu daha çok genişletebiliriz. Adaletsizlik dağılımı bu problemlere cimrilikten dolayı çıkartabiliyor. Toplumsal dayanışma eksikliği de çıkartabiliyor. Yani cimrilik toplumsal dayanışmayı engelleyebiliyor. İnsanların başkasına yardım etme konusunda isteksiz hale getirebiliyor. Bu da zamanla sosyal bağların zayıflamasını, toplumsal güveni sarsıyor diyebiliriz. Bu tarz şeylere örnek gösterebiliriz.
1: Bizi zamanla belki daha duyarsız bir hale de getiriyorlar. Yani
0: Mutlaka.
1: sorumluluk almamızı engelliyor, onun önüne
0: Mutlaka.
1: geçiyor. İşte hani farklı tabirler kullanıyorlar bu tarz insanlar için. İşte ekmek elden su gölden yaşıyor gibi diyorlar mesela cimrilik konusunda. Ve ya da başkaları üzerinden geçinmeyi alışkanlık haline getirmiş kişiler
0: Evet.
1: için. Hâlâ bu da aynı şekilde yaşama karşı da sorumluluklarımız konusunda bizi duyarsız hale getiriyor olabilir. Bu da aslında tabii ki Tanrı'nın isteği değil.
0: Tabii ki.
1: Peki Tanrı'nın isteği nedir Nuh Bey?
0: Tanrı'nın isteği çok nettir. Yani biz, önemli olan Tanrı'nın isteğini gerçekten öğrenmek istiyorsak, Tanrı'nın isteği bu konuda çok nettir. Cimrilik konusunda insanların cömert olmasını istiyor. Paylaşımcı, sevgi dolu olmasını istiyor. Yani seviyorsa insan, bir sevgi varsa, kendi sahip olduğu şeyleri paylaşım da vardır. Bu her konuda, yani sadece maddi anlamda değil, duygu olabilir, başka şeyler olabilir. Birçok şeyi paylaşma konusunda söyleyebiliriz. Tanrı'nın isteği cömert ve paylaşmayı onurlandırıyor aslında. İncil'de de baktığımız zaman 2. Korintuslar 9. bölüm 7. ayet, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin, isteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni seviyor. Yani
1: 2. Korintliler, değil mi?
0: 2. Korintliler 9. bölüm 7. ayette. Bu aslında ihtiyaç içindeki insanlar için ya da o dönemdeki, mesela bu Yeruşalim'de bir kıtlık yaşanıyordu ve bazı sorunlar vardı ve imanlılar ya da o dönemdeki insanlar bayağı bir sıkıntılı dönemden geçiyordu. Bu Korintler dediğimiz bugünkü Yunanistan sınırları içerisindeki bir bölgeydi ve oradaki kiliseler yardım toplayarak cömertçe, istek, yani sırf orada Galata, başka bölgelerdeki kiliseler yardım toplayarak Pavlus aracılığıyla bu kişilere gönderdiler ve Pavlus'un onlara söylediği şey ne? Yüreğinizde niyet ettiğiniz gibi, yani isteksizce ya da zorlanmış olarak değil, gerçekten Tanrı'yı seviyorsanız, Tanrı'nın sevgisi varsa, kardeş sevgisi varsa, bunu cömertçe yapın diye. Ve bunlar da bunu uyguladığını görüyoruz. Tanrı'ya cömertlik örneği olarak alarak kendilerini ve sahip olduklarını başkalarına hizmet etmeye adamalıdır. Tanrı isteği budur. Yani Tanrı'nın cömert olduğu gibi bizim de başkalarına vermemizi istiyor. Özellikle İsa Mesih, Luka 6. bölüm 38. ayette, verin size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz o aynı ölçekle alacaksınız. Yani burada Tanrı insanlar arasında cömertliği ödüllendireceğini ve başkalarına yardım etmenin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde kutsal bir tutum olduğunu ifade ediyor.
1: Ve aslında bu sizin bahsettiğiniz işte paylaşım ya da vermek, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek gibi konuları şu an günümüzde de değil mi aktif olarak kiliselerde bu uygulanıyor. Mesela
0: Evet.
1: ondalık dediğimiz
0: Doğru.
1: şey var. Kilisenin işte hem giderleri için hem de en önemlisi müjdeye, yani İsa Mesih'in müjdesinin duyurmasına hizmet etmesi için mesela ücretsiz İnciller dağıtılıyor örneğin vesaire. Bunların karşılanması için aslında ibadetin bir parçası olarak vermek var değil mi?
0: Mutlaka. Aslında eski anlaşmada ondalık diye bir kuralı Tanrı kendi halkına öğretiyor. Ondalık neydi? Vermen gereken en yüksek meblağ değil, vermen gereken en az meblağ, onda birini Tanrı'ya vermen gerekiyor. Her şeyin biz Tanrı'dan aldığımıza iman ediyorsak, bunu Tanrı bize sağlıyor. Mesela bugün bedenimizdeki sağlık, güç, nefes alma olmamız, bazı şeyleri yapıyor olabilmemiz Tanrı'nın lütfuyla bize sağlandığına inanıyorsak, o zaman aldığımız kazancımızın en az onda birini Tanrı'ya vermemiz gerekiyor. Bunu Tanrı halkının cömert, Tanrı'nın cömert olduğu gibi halkın cömert olmasının için bunu uygulamayı veriyor, bu kuralı veriyor. Bu niçin yapılıyordu? Mesela tapınakta hizmet eden kahinler vardı, ilahi söyleyen leviler vardı, bazı hizmetçiler vardı. Bunların geçimini sağlamak için de bu ondalıklardan kullanılıyordu. Aynı zamanda toplum içerisinde yoksul, dul, öksüz, yabancı, sıkıntı içinde olan yaşlı kişilerin geçinmelerinde sıkıntı olan kişilere yardım etmek için de bu ondalıklar kullanılıyordu. Yani Tanrı eski anlaşmada bunu öğretiyor ve yeni anlaşmada tabii ki bundan daha fazlasını bizim gelirlerimizi, kazançlarımızı başkalarımıza paylaşmamızı istiyor ve bugünlerde senin söylediğin gibi kilisede de aynı şekilde ondalıklarımızı vererek, sunumlar vererek ihtiyaç içindeki kişiler, kilisenin giderleri Tanrı'ya hizmet etmek için kullanılmaktadır.
1: Evet, isterseniz burada bir virgül koyalım, bir kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik ve aranın ardından konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ile beraber cimrilik konusunu ele alıyoruz. Cimrilik karşısında cömertlik erdemini ele alıyoruz aslında. Bu konuda sorularınız olursa tekrardan hatırlatmış olayım. soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Cömertliği biraz aslında belki girdik. Cimrilik konusunda hangi erdemin geliştirilebileceğini sorduk ve cömertlikten bahsettik. Ve şimdi cömertlik hakkında belki biraz derin düşünmek gerekiyor. Cömert olmak derken Nuh Bey neyi kastediyoruz? Yani cömert olmak tamamen her şeyimizi paylaşmamız gerektiği anlamına mı geliyor? Kendi ihtiyaçlarımızı böyle görmezden gelmek anlamına mı geliyor? Tam nasıl anlayabiliriz cömertliği?
1: Aslında sorduğun şey gerçekten önemli. Cömert dediğim zaman gerçekten her şeyi vermek zorunda mıyız gibi bir düşünce doğabiliyor insanların önünde. Tanrı bizden istediği şey her şeyimizi başkalarına vermek anlamına gelmiyor. Yani cömertlik, Tanrı'nın bize öğrettiği şey. Tanrı'nın verdiği kaynakları başkalarına yardım etmek amacıyla paylaşma, adil bir şekilde kullanmayı anlayışını ifade ediyor aslında bu. Yani doğru zamanda, doğru şekilde başkalarına vermek anlamında geliyor. Örneğin 1. Timoteus 5. bölüm 8. ayette diyor ki kendi yakınlarına özellikle de ev halkına bakmayan kişi imanı inkar etmiş, imansızdan beter olmuştur. Kendi ailesini, kendi ihtiyaçlarını göz ardı edip illa cömertlik yapıp kendi ailesini zor duruma sokacaksa bu aslında bir cömertlikti. Kendi kaynak, hani kendi sorumluluklarını da üstlenmesi gerektiğini, göz önünde bulundurması gerektiği konusunda Tanrı bizi uyardığını görüyoruz. Aynı zamanda ihtiyaçta, yani cömertlik başkalarına yardım ederken onların gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu anlamayı da içeriyor. Yani bu sadece maddi yardım değil, manevi destek ve dua da önemli olabilir. Hemen yardım etmek her zaman yardımcı olmayabiliyor. İyi niyet ve anlamlı yardımlar daha kalıcı etkili oluyor. Ben aslında biraz zararlı cömertlikten bahsetmek istiyorum. Evet, bu yüzden de her şeyi vermemek konusunda bir kez daha düşünebiliriz. Bir kişinin iyi niyetle yardım etmeye çalışırken uzun vadede hem kendisine hem de başkasına zarar vereceği durumlar vardır. Örneğin bir kişi sürekli olarak para isteyen birine bu paranın zararlı alışkanlıklar, örneğin alkol, uyuşturucu ya da kumar, başka şeylere için harcandığını bilmesine rağmen yardım etmeye devam etmesi, aslında bu kişinin bu cömertçe davranması o kişinin o bağımlılığı sürdürmesine, iyileşmesine engel olacaktır. Yani dışarıda adam içki içiyor mesela, sarhoş dışarıda yatıyor, adam para dileniyor, sen adama para versen yine adamın yapacağı şey uyuşturucu içki alacak ya da uyuşturucu içiyorsa uyuşturucu alacaktır. Bu cömertlik değil aslında, bu bizim hikmetli olmamız gerekiyor. Evet. Bu cömertliği yaparken, bu sırf benim verdiğim örnek biraz belki çok radikal bir ifade olabilir ama farklı şeyler de olabilir. Hani parayı kötü kullanan bir kişi, sürekli batıran bir kişiye sürekli onu desteklemek de doğru olmayabilir. Ve aynı zamanda bir kişinin başkalarına yardım etmek için kendi finansal ve duygusal kaynaklarını tüketmesi buna zarar, kişiye zarar verebiliyor. Sürekli başkalarına borç verip sonunda kendi ihtiyaç içine düşmesi de Tanrı istediği bir şey değildir. Yani sen borç veriyorsun ama kendini daha zor bir duruma düşürüyorsan Tanrı bizden böyle bir cömertlik istemiyor. Elimizde imkanımız olduğu derecede bunu başkalarıyla paylaşmamızı istiyor. Sürekli birine yardım etmek o kişinin kendi ayakları üzerinde durmasını da engelleyebiliyor. Örneğin bir ebeveyn yetişkin çocuğunun tüm sorumluluklarını üstlenip ona bireysel sorumluluk geliştirmesini engelleyebiliyor cömert olması. Mesela ben aile değil de kendi hayatımdan bir örnek vermek gerekirse benim bir konuda bir yetişkinden yardım istemiştim. O bana şunu söylemişti, ben sana balık vermeyeceğim, balık tutmayı öğreteceğim demişti. Bu beni o dönemde çok kızdırmıştı çünkü bana şu an balık lazım, sen bana gelmişsin balık tutmayı öğreteceğini söylüyorsun diye çok kızmıştı ama onun öğrettiği yöntem benim ileriye yönelik adımlarımda daha uzun gidecek, uzun vadede bana çok daha yararlı olduğunu gördükten sonra o kişinin bana yaptığı o anki hemen cömertçe davranmaması benim yararımı olduğumu anladıktan sonra demek ki her istediğimizi hemen vermek ya da almak doğru bir etkisi olmayabiliyor. Bir de bir kişinin kötü niyetli birine cömertçe yardım etmesi o kişiye daha fazla zarar verme fırsatı olabilir. Bir işverenin hile yaparak kazanç sağlayan bir çalışana merhamet göstermesi, onun kötü davranışlarını sürdürmesine neden olabiliyor. Bu konularda cömertçe davranmak, cömertçe her şeyi vermek yerine biraz daha kontrollü yapmak, zamanında yerinde o kişinin ihtiyacına göre adım atmak daha doğru olacaktır.
0: Evet, bu program serisi boyunca konuştuğumuz bu tüm erdemleri de yine hikmetle ele almak gerekiyor değil mi? Yani İsa'da onu görüyoruz. İsa'da tüm bu nitelikler vardı elbette. Tanrı'nın karakterinde tüm bu nitelikler var çünkü. İsa'da zaten görünmeyen Allah'ın suretidir, görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür. Ve haliyle İsa'da da tüm bu erdemleri görüyoruz ama aynı zamanda bunu hikmetle ele alındığını da görüyoruz. Hikmeti bazen unutuyoruz. Bazen evet birbirimizi seviyoruz ama bazen hikmetsizce de sevebiliyoruz. Bazen cömert olmak istiyoruz ya da hikmetsizce bunu ele alabiliyoruz. Ama bu konuda da hikmetle bunu yapmaya dikkat etmek gerekiyor. Peki cimrilik Tanrı ile olan ilişkimizi zedeliyor mu?
1: Mutlaka zedeli. Yani biz diğer erdem, diğer günah ve erdemler konusunda konuştuğumuz gibi Tanrı'nın bizden istediği şey onun çocukları olarak, yani onun yarattığı çocuklar, onun benzerişinde yaratılmış varlıklar olarak Tanrı'nın kişiliğine, Tanrı'nın düşünce yapısına bizlerin de sahip olmasını istiyor. Tanrı'nın karakterine bakıyoruz. Tanrı her şeyi bolca, aslında yarattığı dünyaya baktığınızda bir bolca kaynaklar veriyor. İnsanların rahat geçinebilmesi için, yaşayabilmesi için birçok olanaklar sağlıyor. Ve Tanrı bize kendisini feda ediyor. O, az önce söylediğim gibi İsa Mesih'in kendisini feda etmesi de aslında Tanrı'nın bizim için kendini feda etmesi anlamına geliyor. Tanrı böylesine cömert bir Tanrı iken, cimri davranmayan bir Tanrı iken, Tanrı'nın bizden istediği şey de cimri olmamamız. Onun karakterine benzememiz istiyor. Ve aslında bizim Tanrı'ya güvensizliğimizden kaynaklandığı için cimrilik, Tanrı ona güvenmemizi isteyerek, yani onunla ilişkimiz zaten iyiyse cimri olmamız mümkün değil.
0: Doğru.
1: Çünkü onun verdiği o bol lütfu, iyiliği, sevgiyi, merhameti gördüğümüz zaman bizler de başkalarına çok daha rahat bir şekilde verebiliyoruz. Yani ben eskiden birçok konuda cimri davrandığım noktalarda Tanrı'nın bana sağladığı lütfu, yardımları, sevgisini, o bolca hak etmediğim halde verdiği sevgiyi, birçok şeyleri gördükten sonra Tanrı'ya karşı, ben de artık insanlara karşı daha cömert olduğumu gördüm. Yani Tanrı'yla ilişkimiz eğer derinse zaten cimrilik karakteri bizden kaybolmaya başlıyor. Tanrı ile ilişkimiz iyi değilse bu bizim yaşantımıza da yansıyabiliyor. Tanrı bizlere büyük cömertlik örneği gösterdi, dediğim gibi. Hani bizler İsa Mesih'in hayatında, onu birazdan yine konuşacağız ama Tanrı'nın yaptıklarına bakarak, Tanrı'nın bize olan lütfunu, sevgisini bunlardan bakarak cömertliği öğrenebiliriz. Cimrilik aynı zamanda başkalarına hizmet etme isteksizliğini de gösterebiliyor. Tanrı insanlara başkasına yardım etmesini, özellikle insanlara cömertçe hizmet etmesini istiyor. Tanrı bize verdiği armağanları, yetenekleri kullanmamızı istiyor. Ama cimri olursak Tanrı bize verdiği kaynakları başkasına sunmaktan kaçınız. Bu da Tanrı'nın isteğini ters düşüyor. Yani Tanrı'nın isteği bizim Tanrı ile ilişkimizi bozacak konusuna baktığımız zaman Tanrı'nın bizden beklediği bazı şeyler var. Ve biz bunları yapmadığımız zaman tabii ki doğal olarak da Tanrı ile ilişkimizde kopma olacağını söyleyebiliriz.
0: Evet, aslında ve cimrilik konusunda tabii ki Tanrı bize yol gösteriyor. Bu konuda cömert olmamız gerektiğini gösteriyor. Ve sizin bahsettiğiniz gibi bugün biz Tanrı'ya güvenmiyorsak belki bu cimri olma eğiliminde olabiliyoruz. Tanrı'nın sağlayışına güvenmiyorsak. Tabii ki Tanrı'ya güvenebilmemiz için onu tanıyabilmemiz gerekiyor. O da aslında İsa'da açıklanıyor değil mi bize? İsa'ya baktığımız zaman aslında Tanrı'yı görüyoruz. İsa'nın karakterine baktığımız zaman Tanrı'yı görüyoruz. En önemlisi Tanrı'nın en büyük sağlayışını da İsa'da görüyoruz. Mesela Yuhanna 3.16'da diyor ki, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Aslında Tanrı'da bu vermeyi, cömert olmayı en büyük örneğini yine İsa'da görüyoruz. Ve yine aslında mesela ilk başta zaten yaratılış sebebimizin Tanrı olduğunu görüyoruz. Yani Adem'in burnuna yaşam soluğunu üfledi, yaşam soluğunu verdi ve aslında bize yaşam verdi Tanrı. O zaman biz de cömert olmalıyız bu konuda. Zaten hali hazırda Tanrı'nın bize sağladığı imkanları yine Tanrı için kullanmalıyız. Cömert olmanın günümüzdeki zorlukları ne olabilir modern çağda özellikle?
1: Aslında açgözlülük, maddi bağımlılık çok arttı günümüzde. Hmm. Yani eski, yani bizim babamızın yaşadığı dönemde bir önceki kuşaklara baktığımız zaman eskiden insanlar daha cömert olduğunu, daha çok kendi yiyecekleri vardı bir evde, bir mesela bir et olduğu zaman komşularını çağırıp beraber yerlerdi, iyi bir şey olduğu zaman paylaşırlardı birbirlerini. Ama günümüzde açgözlülük ve maddi bağımlılık o kadar çok arttı ki insanlar artık bunları başkalarıyla paylaşmak istemiyor. Bence günümüzdeki en büyük sorunlardan biri açgözlülüğün çok artması, maddi bağımlılığın artması. İkincisi, artık hayat şartları o kadar belirsizleşti ki dünyanın akışı o kadar hızlı bir şekilde değişiyor. Ve eskiden de savaşlar vardı ama bu zamanki küresel sorunlar, yaşanan bazı ekonomik problemler, birçok şey insanı korkuya, evet, güvensizliğe itiyor. Çünkü harcamalar çok arttı. Harcamalar çok artıyor ve o kadar gelir olmuyor. İnsanlar geleceği karşısında korku ve güvensizlik yaşıyor. Bu da onları daha çok cimriliğe itebiliyor. Günümüzün en büyük problemlerinden biri de korku ve güvensizlik. Dünya nasıl değişecek? Yaşadığım mesela iş konusunda da ben bu işi sürekli çalışabilecek miyim, yapabilecek miyim? Bazı meslekler çok çabuk kayboluyor. Teknoloji gelişmesiyle, evet, artık birçok şeyi robotlar alıyor. Birçok şeyi yapay zeka yapıyor. İşlemci, yazılımcılar bile artık yakın zamanda mesleklerini kaybedeceğini söylüyor. Çünkü bunu artık AI, yani yapay zeka aracıyla yapmaya başlanacağı söyleniyor. Doğru. Ve bunun gibi birçok şey otomata dönüştü. Yani makineler, birçok şeyler, insanların geleceği, mesleği konusunda da korku, güvensizlik oluşturuyor. Bu da insanları cimri yapabiliyor, bencil yapabiliyor. Bir de şöyle şeyler var. Geçmiş deneyimler, hayal kırıklığı da insanları cimri yapabiliyor. Örneğin geçmişte başkalarına yardım ettiği halde karşılık alamamış ya da hayal kırıklığına uğramış kişilerde cömertlik konusunda çekingenlik yaşayabiliyor. Ben iyilik yaptım ama kötülük buldum. Ya da ben iyilik yaptım, bir karşılığını göremedim deyip o ne yapıyor? Artık bir dahaki o yaşadığı tecrübe, geçmişteki hayal kırıklığı onun başkalarına iyilik yapmaktan çekinmesine sebep oluyor. Ama Galatyalılar 6. bölüm 9. ayete baktığımızda iyilik yapmakta usanmayın, gevşemezsek mevsiminde biteriz. Yani burada Tanrı'nın bize söylediği şey ne? Başkalarına yardım etmenin hemen sonuçlar vermeyebilir. Ama yine de siz cömert olmaya devam edin. Çünkü Tanrı sizi ödüllendirecektir. Yani bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Ve günümüzde senin söylediğin gibi modern dünyada duygusal zorluklar ve empati eksikliği çok var. Yani maalesef, tok açın halinden anlamaz diye bir söz var. Ve bazı şeyler yaşandıktan sonra empati, yani yaşanmadığı için, bazı insanlar bazı zorlukları, sıkıntıları görmediği için başka kişilerin halini anlamıyor, empati kuramıyor. Bu empati kuramama, duygusal zorluklar da başkalarına yardım etmekten insanı alıkoyup cimri yapabiliyor.
0: Hı hı, maalesef. Peki İsa'da bu cömertliği nasıl görüyoruz Nuh Bey?
1: Aslında bölüm bölüm konuştukça sen değiniyorsun. Ben bu konuda yeterince cevap verdiğini düşünüyorum. Yani İsa Mesih'te nasıl görüyoruz? İsa Mesih vermek almaktan daha üstündür diye bir öğretisi vardır. Yani bizim Hristiyanlığın bu yaşamında temel ilkesinden birisi oluyor. Vermek almaktan, yani sürekli dilenci ruhuyla ya da birilerinden bir şey almayı bekleme. Vermek daha iyi bir şey. İsa Mesih kendi hayatı bize verdi. Cömertçe verdi. Evet. Kendi tahtını bırakıp, krallığını bırakıp yeryüzünde insan bedeninde, yani sınırlı bir varlık olarak doğması bile onun cömertçe ve günahkar olan bize, onu aramadığımız halde kendisi bizi arayıp kurtarmaya gelmesi ve onun cömertlik ilkesini gösteriyor. Çarmıhta kendi canını vermesi, bizim günahlarımız için, bedeli için vermesi de ne kadar büyük bir kurtuluş getirdiğini ve vermenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve İsa Mesih zaten öğrencilerine, ardından gelen kişilere de verdiğimiz zaman, aslında bizler kendimizden bir şeyler verdiğimiz zaman bu Tanrı'nın karakterine uygun bir şey olduğu için, İsa Mesih'in yaşantısına uygun bir şey olduğu için ne olacak? Tanrı da bizi bu anlamda daha çok bereketleyeceğini söylüyor. Ben kendi hayatıma dönüp baktığım zaman cömertlik konusunda Tanrı'nın karakterine, kişiliğine uygun davrandığım zaman Tanrı hiçbir şekilde benim ihtiyaç içinde bırak bakmadığını gördüm. Yani bir şekilde benim de ihtiyaç durumunda olduğumda Tanrı bunu başkaları aracılığıyla ya da direkt sağladığını gördüm. Bu da benim daha çok cömert olmamı sağladı. Yani İsa Mesih vermek almaktan daha iyidir sözü kendi hayatında da göstermiş oldu ve biz bunu uyguladığımız zaman hayatımda nasıl büyük bir bereket getirdiğini de göstermiş oluyor.
0: Kesinlikle öyle yani. Ben de mesela çoğu zaman cebimdeki son parayı belki Rab'be verdiğimde Rab kat kat gerisini bana ver. Tabii ki o motivasyonla yapmıyoruz bunu yani Rab bana verecek.
1: Geri verecek beklentisiyle değil.
0: Öyle bir niyetle yapmıyoruz zaten ama bunu deneyimledik yaşamımızda, siz de deneyimlediniz. Aslında birçok kardeş zaten her kardeşi veren her kardeşim de deneyimliyor. Bu yaşayan bir şey yani, sadece kitapta yazan sözler değil. Yaşamımızda bunu deneyimliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey.
1: Ben ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim.
0: Bugün Günah ve Erdem programında cimrilik ve cömertlik konularını ele aldık ve bu konuda nasıl gelişebileceğimizi, cimriliğin yaşamımızı, hem ruhsal yaşamımızı, hem aslında fiziksel yaşamımızı, hem bireysel olarak bizi, hem de toplumsal olarak bizi nasıl etkilediğini ele aldık. En önemlisi Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkilediğini ele aldık ve bu konuda neler yapabileceğimizi, hangi adımları atabileceğimizi, bu konudaki günümüzde yaşanan o modern sorunları da ele aldık. Bu konularda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz ve sosyal medya hesaplarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Günah Verden programında görüşmek üzere, esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar bir programla birlikteyiz. Bugün de Tanrı'yla Tanışanlar programında ben Daniel'le birlikte olacaksınız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Onu bugün çağırdım. Bizimle Tanrı'yla nasıl tanıştığını anlatacak, paylaşacak. Çünkü Tanrı'yla tanışmak gerekiyor. Tanrı bizi arıyor. Tanrı bize ulaşmak istiyor. Bize kendi sevgisini, kendi yüceliğini göstermek istiyor. Bu yüzden farklı kişilere farklı şekillerde ulaşıyor. Eğer biz Tanrı'ya yaklaşırsak, eğer biz Tanrı'yı ararsak Tanrı kendisini bize bulduracaktır, buldurtacaktır kesinlikle. Öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin sevgili Sedat.
6: Merhaba sevgili Daniel. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri.
0: Evet, bugün seninle beraber olmak güzel. Senin tanıklığını dinleyeceğiz sevgili Sedat. Arada burada seni görüyoruz, konuşuyoruz, duyuyoruz ama sormak istiyorum Sedat, sen nasıl biriydin? Daha önceki hayatın nasıldı? Kendinden biraz bahseder misin öncelikle?
6: Aslında sevgili dinleyicilerimiz, ben size şunu da söylemek istiyorum. Daniel beni çok iyi tanıyor. İsa Mesih'e yüreğimi vermeden önceki hayatımı kısaca anlatmaya çalışacağım. Tabii ki burada dinleyicilerimiz beni daha yakından tanısınlar, daha yakından bilsinler ve nasıl yüreğimi İsa Mesih'e teslim ettiğimi duysunlar. Bu zamanda seslenmek istiyorum. Hemen gireyim konuya. İsa Mesih'i tanımadan önce nasıl bir hayatım vardı? Yani normal biriydim ve üç kardeşiz biz. Ben 1977 doğumluyum, İstanbul doğumluyum ve baba tarafım göçmen, Makedonyalı. Aslen Arnavutluk ve daha sonra Makedonya'ya gelmişler. Babam 13 yaşlarına geldiğinde İstanbul'a, Bursa'ya, sonra ondan sonra İstanbul'a taşınmışlar. Sonra benim annemle evlenmişler. Genç bir yaşta evlilik olmuş. Babam 24 yaşlarındayken annem 15-16 yaşındaymış babamla evlendiğinde. Ve biz dünyaya geldik. İlk doğan benim. Peki nasıl bir hayatım vardı? Herhalde biraz ondan bahsedeyim değil mi?
0: Evet,
6: buraya kadar yani, kendinden bahsettikten sonra.
0: İsa Mesih'i tanımadan önce neler yapıyordun, nelerle ilgileniyordun, kimlerle görüşüyordun? Biraz bunlardan söz edersen.
6: Bayrampaşa semtinde otururduk biz. Normal bir hayatım vardı. Çok yani aslında şey şöyle diyebilirim. Hayatımı yaşayan, okuluma giden, yiyen, içen, gezen, tozan biriydim. Hatta eğlenceli ve çok aktif biriydim. Farklı yani yaşamın anlamını biliyor sanan biriydim. Aslında yaşadığımı da sanıyordum iman etmeden önce. Özellikle kendime göre bir dünyam vardı o dönemlerde. Ve İsa'ya iman ettikten sonra bu yaşadığım ve kendi oluşturduğum dünyanın günah olduğunu öğrendim. Yine de birçok kişi benim gibi böyle yapıyordu ve böyle yaşamaya çalışıyordu. Ve bunları yaparak ayakta kalmaya çalışıyordum. Ve o zaman 15-16 yaşlarına geldiğim zamanlar büyük bir kimlik arayışına girdim.
0: Bu arada yani Tanrı'yla ilişkin nasıldı? Yani Tanrı'yı tanıyor muydun, tanımaya çalışıyor muydun, dindar mıydın?
6: Yani 15-16 yaşına kadar normal, basit. Zaten biliyorsun 13-14 yaşında bir gençlik dönemine giriyorsun. Buluğ çağı denilen, ergenlik çağı denilen.

0: Biliyorsun zamanla asimile evet. oldu kültürümüz. Öyle bir hayatım vardı. Okulda orta derecede bir öğrenim zamanım oldu. Ve çok sevilen, popüler biriydim. Aktif biriydim. İnsanlar benimle beraber oldukları zaman çok eğlenirlerdi. Ve her hafta bir aktivite yapardık. Hocalarım beni çok severdi. Dersten kalsam bile hocalarım beni o neşemden dolayı, eğlenceli bir yüreğimden dolayı, açık sözlüğümden dolayı bana bir şans daha verirlerdi. Özel bile sınav yapmışlardı birkaç defa. Çünkü sevecen biriydim. Yani böyle tatlı biriydim. Kendime göre minik bir dünyam vardı.
1: Evet, hala böyle sevecen, girişken, konuşkan insanların seni sevdiği bir durumdasın. Bu çok güzel. Peki İsa Mesih'le nasıl tanıştın? Yani onu tanımak için ne etken oldu hayatında? Ne seni oraya yöneltti?
0: Az önce de söyledim. Özellikle kendime göre bir dünyam vardı. Oraya bir giriş yapmak için, köprü yapmak için söylüyorum. Aslında bu günah dolu bir dünyaydı. İsa'yı tanıdıktan sonra bunun günah dolu bir dünya olduğunu fark ettim. Neydi? Sıkıntılı ve en zor zamanlarda işte çıkış yolu olarak kendime göre metotlarım ve çözme tarzlarım vardı. Ama bu tarzlar ve metotlar kendi dünyamda yani oluşturduğum işte kirli, pis, temizlenmesi zor bir balçın ya da çamın bir parçası gibiydi. Ve uzun zamandır, yıllardır bunun farkına varamamıştım daha doğrusu. Varamamıştım. Sadece yaşayan bir Sedat vardı. Bencil ve tutkuları, dünyasal arzuları dolu yaşadığını zanneden bir Sedat vardı. Ve ümitsiz bir zamandaydım. Rabb'i o dönemde tanımaya başladığım ve diğer inançları karşılaştığım derin bir dönemdi. 15-16 yaşlarıydı. Görüyordum ki annem... aslında annemle ilgili konuşayım. Annem Ermeni asıllı. Babam İslam, Müslüman asıllı. Ve bunlar birbirlerini seviyorlar. Aşık oluyorlar Daniel. Ve annem diyor ki bak biz birbirimizi seviyoruz. Ben Hristiyan, Ermeniyim ama sen Müslümansın. Nasıl olacak bu? Babam diyor ki sevgimiz bütün zorlukların üzerinden gelir. Her şeyi aşarız. Ama ailelerimiz karşı gelecek. Merak etme babam anneme diyor. Hiç önemli değil. Bizim sevgimiz bütün inançların üstesinde. Sen ister Hristiyan ol, ister şu ol, bu ol, fark etmez. Ben Müslümanlığımı, sen Hristiyanlığını yaparsın hayatım deyip evlendiler. Çok mantıklı gibi geliyor. Çok böyle güzel geliyor kulağa böyle duyduğunuz zaman. Ondan sonra evleniyorlar. Annem 16 yaşında, çok erken yaşta evleniyor. Babam işte 25 yaşlarındaydı. Aralarında 8-9 yaş var. Ondan sonra 15-16 yaşlarına geldiğimde ben tabii ki İslam inancında büyüdüğüm için, İslam peygamberine inandığım için ve o tutkuyla, o aşkla yandığım için annemin de öyle olmasını istiyordum. Çünkü annem kendi inancındaydı.
1: İnancını... Hiç anlatır mıydı Hristiyanlığı size ya da bir kiliseye gidelim falan dedi mi?
0: Yok, hiç anlatmazdı. Çünkü babam onunla bir anlaşma yapmıştı. Hiçbir şekilde evde Hristiyanlıkla ilgili bir kitap olmayacak. Hiçbir şekilde ne kilisene ne de kilisenden birileriyle çocuklarımı görüştüreceksiniz. Yapman gereken tek şey şudur. Sen normal bir Müslüman kadına uygun bir şekilde onlara hayatını sun, iyi bir anne ol, onlara bak. Annem zaten öyle davranıyordu hep. Yani hiçbir zaman kendi inancını bize empoze etmedi. Hiçbir zaman kendi inancını zorlayarak bak İsa şudur, işte Ermeniler budur, Süryaniler budur, Rumlar budur. Hiçbir şekilde böyle bir empozelik olmadı. Gerçekten babam babalığını biliyordu, annem anneliğini biliyordu ve annem kendi inancını empoze etmediği veya kendi inancını paylaşmadığı gibi onun yerine oğlum orucunu tutuyor musun? Oğlum akşam seni sahura kaldıracağız Ramazan aylarında. Yani gayet babamın inancına eşlik edecek şekilde İslam kurallarına uyumlu bir kadındı. Yani gayet örnek bir kadındı. İyi bir ev hanımıydı. Rabbi seviyordu. Ama ben üzülüyordum. Onun hayatında benim yaşadığım şeyin aynısı olmalıydı. Onun inanması gereken Allah

0: yanlış bir Allah'tı. O çünkü İsa'yı Allah diyordu. İsa Mesih'i kurtarıcı diyordu. İsa Mesih benim sonsuz yaşamım diyordu. Ve ben çok gücüme gidiyordu. Çok çok üzülüyordum annemin bu durumuna. Anneme gittim. Anne bak, seni çok seviyorum. Sana çok değer veriyorum. Ama yaptığın, inandığın şey yanlıştır. Bak, dua toplantılarına gidiyorsun bazen. Ben biliyorum, fark ediyorum. İsa Mesih'e dua ediyorsunuz. Her şeyde İsa, İsa, İsa, İsa. Bak, siz üç Allah'a inanmıyor musunuz? Baba, oğul, kutsal ruh. Oğlum, biz üç Allah'a inanmıyoruz. Tek bir Allah var, tek bir Rab var. O da İsa Mesih. Peki dedim, İncil değiştirdi, bunu biliyor musun? Hayır oğlum, İncil değiştirilmedi ama bunu sana açıklayamam. Peki siz İsa'yı Rab diyorsunuz? Hayır, evet oğlum, İsa'yı Rab diyoruz ama senin düşündüğün gibi değil. Yani ben bunu açıklayamam. Yani açıklayamıyordu bana. Sordum, soruların hiçbirine cevap veremiyordu. Üzülüyordum. Canım yanıyordu. Ondan sonra karar verdim. Yani çünkü ben de bir boşluktaydım, az önce de söylediğim gibi. O zaman onun bazen gizli gizli olarak gittiği bir kilise vardı. Gedikbaşı'daydı. Onların annem çünkü 3 ayda bir muhakkak kiliseye giderdi. Babam bazen seyahatlerde bulunurdu ve seyahatlerde olduğu dönemlerde kiliseye giderdi ama bizi götürmezdi. Biz evde kalırdık ya da baba tarafında, yani orada takılırdık.
1: Akrabalarına.
0: Akrabalarımla kalırdım. Hı-hı. Ve ben onun gizli olarak gittiği kilisede biliyordum ki Müslümanlıktan, İslamiyet'ten Hristiyan olan birçok genç var. O zaman görevim onları gerçek Allah'a, benim inandığım İslam peygamberine davet etmek. Böyle bir vizyonum vardı ki onlar gerçeği tekrar bulsunlar, kaybolmuş gençler. Ben bir gün gittim.
1: Kiliseye gittin o zaman.
0: Evet, o dönemde kardeşim de aslında çok ilgileniyor Hristiyanlıkla benim yüzümden. Ama o da karışıktı. Küçüktü zaten, 13 yaşındaydı Serap. Neyse, gittim Gedikbaşı'ya bir gün. Baktım bir sürü genç. Herkes gülüyor, birbirine geliyorlar, önünde çay ikram ediyorlar. Böyle hala unutamam o gofret, o popcorn tarzı kaseleri falan. Orada da işte seninle ilk defa orada tanışmıştım. Onu iyi hatırlıyorum. Ve orada hem gençlerle hem de o zaman gençlik önderimiz Daniel'di, pastör. Onunla işte konuştuk, sohbet ettik. Ben kimle konuşursam konuşayım, sevgi dolu, nazik ve hiçbir şekilde inancıma karşı olumsuz hiçbir şey konuşmadan İsa Mesih'i anlatıyorlardı bana. Ben saldırıyordum, işte Hristiyanlık şöyledir, Bizans'ta böyle oldu, Haçlı seferlerinde böyle oldu. Siz İsa'yı Tanrı olarak kabul ediyorsunuz. Ama herkes o kadar sevgili anlatıyordu ki hiçbir şeyin bununla bir bağlantısı olmadığını söylüyorlardı. Oradaki sevgi gerçekten bambaşkaydı. Özellikle Daniel gelmişti yanıma. Sedat, biz bu hafta senin için dua edeceğiz. Dua konuların var mı? Hep böyle nazikçe sorardı bize. Hiç unutmuyorum o davranışlarını. İlerleyen zamanlarda zaten onunla çok inanç konusunda konuştuk. Sonra şey söyleyebilirim. Annemin İslam'a gelmesini, İslam peygamberini kabul etmesini her zaman çok istiyordum dedim ya. 16 yaşındaydım. Bu çok zoruma gidiyor dedim ya. Yani bu kilisede paylaştığım ve konuştuğum kişilerin ise İsa ile o kadar derin ve anlamlı ilişkileri vardı ki. İki kitabı okumam gerektiğini, onların hayatlarına ve verdikleri cevaplardan dolayı kendimi araştırmaya daha çok yönlendirdim.
1: O zamana kadar herhalde İncil okumamıştın.
0: Hiç okumamıştım, aynen. Annemi gizli gizli Hisus, Hisus, Hisus diye, yani İsa Mesih, kurtarıcı baba, Ermenice bir yakarış bu. Hı hı. Dua ettiğini görüyordum ve etkileniyordum ama öyle bir şey değildi. Ama üzülüyordum tabii ki. Onlara sorduğumda İsa ile ilgili hep şunu söylüyorlardı. İsa'da yaşam var, sevgi var Sedat, umut var, merhamet var ve sonsuz yaşam var. Bunu da zaten Daniel'den öğrenmiştim, sonsuz yaşamı ve cenneti ilk o gittiğim zamanda. Ölsek de şimdi yaşayacağız dedi. Cennette gideceğiz. Orada büyük bir sevinç var dediler bana. Bu ne ya, ben neyin içine düştüm dedim. Ama etkileniyordum. Bunlar nasıl bir sevinç, sevinç böyle bir tutkuyla bana böyle cevap veriyorlar. Beyinleri yıkanmış, yani bir insan bu kadar mı aptal olabilir? Affedersin bu kelimeyi kullandığım için, o zamanlar öyle inanıyordum. Hepsi tahsilli, iş sahibi, mal mülk sahibi, fakiri de vardı. Ama İsa'yı müthiş sevdiklerini gözlerinden ve sözlerinden hissedebiliyordum. Sonra tam çıkmak üzereyken bir adam vardı orada. Kulakları çınlasın. Murat kardeş dedi ki, Sedat sana bir şey söyleyeceğim. Önünde iki tane yol var. Çok klasik bir örnek verdi. İki tane yolum var. Ve bir yol mezarlıktan geçiyor. Bir yol da yaşayanların olduğu yerden geçiyor. Ve gitmen gereken bir yoldan geçmen lazım. Hangi yolu kullanırdın? Yani tuzak bir soruydu. Ve basit bir cevap var. Tabii ki yaşayanların olduğu yoldan giderdim. Cevap vermedim. Cevap vermiyorsun çünkü nereden gideceğini biliyorsun. İşte İsa bu senin gitmen gereken yolda olan kişidir. İsa öldü, 3 gün sonra dirildi ve yaşam verdi bize. Ama o zaman anladım ki benim inandığım inanca peygambere bu şekilde bir mesaj gönderiyordu. Kafam karıştı. O zaman karar verdim Daniel. Hemen kutsal kitapla Kur'an-ı Kerim'i, Kitab-ı Mukaddes'te Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı araştırmaya karar verdim. Okumaya başladım. Ben okudukça Tanrı'nın yaşayan sözleri yüreğimde işlemeye başladı. Ve Kur'an'ı bıraktım. Ve daha çok Kitab-ı Mukaddes, İncil okumaya başladım. Devam ettim. İsa'nın o harika mucizelerini gördüm. İsa'nın anlattığı o gerçekliği gördüm. İsa o kadar harika şeyler yaptığı halde ona inanmadılar, haksızlık yaptılar. Ve onu çarmıha geldiler ama İsa peygamberlik sözü aracılığıyla gerçekleşen o çarmıhtaki o dirilişini gerçekleştirdiğini Kitab-ı Mukaddes'te gördüm. Hı hı. Ve o zaman çok büyük bir duygusal ve can bağı başladı bende onun hayatını okurken. Yani bir masal senin, kahramanı gibiydi
1: senin
0: aslında.
1: Senin için yaptıklarını gördün, düşündün, okuduğun zaman anladın ve yüreğin buna yavaş yavaş kabul etmeye başladı.
0: Evet. Ve ondan sonra artık onu hayatıma kabul ediyor gibiydim. Çünkü kafam karıştı ama acaba bana İslam peygamberi ne diyecekti? Kızar mıydı onu kabul ettiğim için? Çünkü imanın ne olduğunu bilmiyorum ki. İsa'yı kabul ettiğimde diğer iki peygamberler bana ne söyleyecekti?
1: Geçmiş inancında olan o sorgular var.
0: Aynen.
1: Düşünceler var.
0: O zaman camiye gittim Daniel. Ellerimi açtım. İslam peygamberine seslendim. Dedim ki bana kızma, ne olursun İncil'i, Kitab-ı Mukaddes'i okudukça daha çok içimde büyük bir sevgi başladı İsa'ya karşı. Sana küfür gibi mi geliyor bu? Sana nasıl geliyor? Bana lütfen, eğer sen gerçekten benim inanmamı istemiyorsan, Hristiyanlığa geçmemi istemiyorsan bana bir işaret ver. İslam peygamberine böyle seslendim. Ama hiçbir cevap alamadım. Birkaç defa gittim. Camiye giderdim ben. Namazımı kılan biriydim. Ondan sonra yaptım. 2 hafta sonra, hiç unutmuyorum, 16 yaşlarındaydım. 16,5 Şubat ayında Gedikbaşı Kilisesi'ne erken gittim. Ve haç karşımdaydı. Kimse yoktu. Cemaatin gelmesini bekliyordum. Haçın karşısına geçtim. İsa Mesih. Aynı duanın ama bu şekilde dua ettim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana lütfen kendini göster. Ben seni daha çok tanımak istiyorum. Ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Seni hayatıma nasıl alacağımı da bilmiyorum. Bana kendini göster. Haça baktım. Ellerimi kaldırdım. Duygu patlaması yaşıyorum bir anda. O an bir ses geldi. Sedat. Bak. Ve bunları için tövbe et. O an haçta günahlarımı gösterdi Rab bana. Ve tövbe etmeye başladım. Bütün yüreğimle Rab'be yalvararak tövbe ediyorum Rab. Bu gösterdiğin görüm gibi bir şeydi ve günahlarımı gösterdi. Benim kendime göre oluşturduğum o dünyanın günahlarını gösterdi. Tövbe ediyorum. Seni İsa Mesih'im, kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Böyle bağırdım böyle. O sırada Daniel yanıma geldi. Yanında da işte onun yardımcısı vardı, bir kız kardeş. Ne bağırıyorsun, ne oluyor falan filan böyle heyecan. Hatırlamaz belki ama dedim İsa'yı kabul ettim dedim. O an çok önemliydi benim için.
1: Evet, gerçekten yani epey şeyler yaşamışsın ve Rab senin hayatında konuşmuş. Her zaman olduğu gibi biz ona bütün yürekle gittiğimiz zaman o bizim yüreğimize konuşuyor. Çok etkileyiciydi sevgili Sedat, teşekkür ediyorum. Peki çok kısa olarak da İsa Mesih'e iman ettikten sonra hayatında ne gibi değişiklikler oldu, neler yaşadın? Kısaca da bundan bahsedebilirsen.
0: Evet. Bir an beni oraya götürdün ha. Eve geldim. Tabii toplantıda, gençlik grubunda herkes benim için dua etti. Daniel koydurttu, Murat abi el koydurttu, dua ettirdiler benim için. Çok heyecan vericiydi o. Ve eve geldiğimde kız kardeşim Serap'a hemen... Serap, ben yüreğimi Rab'be verdim, artık onu hayatıma aldım. Korkmuyorum bu dünyadan, sıkıntılardan, zorluklardan. Çünkü Göksel babam benimle, çok mutluyum. O an Rab'bin sözlerini okuduğum an... Vardı biraz korku çünkü babam var sırada, nasıl söyleyeceğiz? Korkma diyordu. Senin adınla çağırdım. Yeşaya 43'ü bilirsin Daniel. Hı-hı. Sen benimlesin. Suların içinden geçerken seninle olacağım. Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinden ateşin içinde yürürken yanmayacaksın. Alevler seni yakmayacak. Çünkü senin Allah'ın, senin Rabbin, seni kurtaran Rab benim.
1: Hamdolsun.
0: Ardından birkaç gün sonra kız kardeşim hamdolsun Rabbi yüreğini verdi. Tek korkumuz vardı, az önce de söylediğim gibi, değer verdiğimiz ve birçok konuda bize örnek olan babamız. Çünkü ona söylediğimizde bize iyi davranmayacağını, bize karşı geleceğini biliyorduk. Bu yüzden 2 yıl babamdan gizli olarak kiliseye gitmeye devam ettik Daniel. Çok zordu bizim için. Kilise de bize bu konuda hem duayla hem de birçok konuda yardımcı olmaya çalıştı. Bir gün babam, ne yazık 2 yıl sonra babam kız kardeşimin cebinde İncil buldu. Okul kıyafetin içerisinde. Bu ne? Bunun ne işi var sende? Biliyordum zaten. Son zamanlarda Hristiyan ilahileri dinliyordunuz. Duyuyordum ben sizi falan filan diye üstüne gitti.
1: Her pazar günü kilise zamanında evde olmuyordunuz.
0: Ya o da ayrı bir hikaye. Çünkü babam, her pazar sinemaya gidiyorsunuz. Biz pazar günleri yalan söylüyorduk babamızdan, korkumuz olduğu için de yaşımız da tutmuyordu. Ama artık ben büyümüştüm. 18 yaş ve üstüydüm. Her pazar nereye gidiyorsunuz siz? Yani her pazar günü kiliseye gidiyorsanız sinema biletini göstereceksiniz derdi. Biz kilise çıkışı sinemanın önüne giderdik.
1: Sinemaya gidiyorsanız.
0: Evet. Pazar günü ya kilise. Pazar günleri sinema günü, biliyorsunuz hafta sonu tatil olduğu için. Hep kardeşimle pazar günleri gizli gizli kiliseye giderdik ama sinemaya giderdik diye çıkardık. Ve kilise çıkışı da sinemaya giderdik. Gedikbaşı'da Çembertaş sineması vardır, bilmiyorum hala var mı. Oradan yerden biletleri alırdık. İnsanlar sinema çıkışı bileti atar diye, ya da gişeden alırdık veya vesaire. Çünkü babam sorardı, görmem lazım, nereye gittiniz. Bizi takip etmezdi ama güvenirdi. Ama artık güvenmemeye başladı her pazar. Şüphe oluştu. Neyse, babam İncil'i buldu. Deliye döndü. Bağırıyor. Ne işi var bu İncil'in sende? Biliyorum sen yine oraya kaydın değil mi? Hristiyan oldun. Suzan, hep senin yüzünden oluyor. Annemin adı Suzan. Sen yaptın bunları, bu hale getirdin. Ben de yan odadayım. Bağırışmaları duyuyorum. Ne oluyor falan. Ama anlıyorum, ters giden bir şey var. Baktım, yakalanmış. Kız kardeşim İncil'le yakalanmış. Baba bağırma. Bunu yere atamazsın. Yerden aldım. İncil'i yere atmıştı. Ben... buna iman ediyorum. İsa Mesih benim kurtarıcım ve Rabbimdir. O benim hayatımı değiştiren tek kraldır. Kitap-ı Mukaddes'e biz iman ediyoruz. Tanrı sözüne iman ediyoruz. Bu ağzımdan çıktı ama hikmetli hikmetsiz, bilmiyorum. Babam delirdi, kudurdu. Çılgına döndü. Etrafı artık dağıtmaya başladı. Dolaplar aşağı dökülüyor. Bardakları atıyor sağa sola falan. Ben gidiyorum şimdi. Döndüğümde evde sizi görmeyeceğim. Defolup gideceksiniz. Yarın geleceğim, evde hiçbirinizi görmeyeceğim. Ve biz o gün evi terk ettik. Evden kovulduk. Acı çekerek. Canım babamız kendine göre aklıydı. Çünkü çocuklarım Çocuk yani ben o empati kuruyordum o zaman. İslam'ı, İslam peygamberini bırakıp İsa'yı kabul ediyorlardı. Bu çok aptalca ve kabul edilemez bir şeydi babam için. Çıldırmıştı adeta. Öyle işte ve biz taşındık, Esenler'e taşındık. Ondan sonra hayatımda neler değişti ben onu anlatayım. Babam 1,5 yıl bizimle konuşmadı ama ben hem günahlarım konusunda, eksiklerim konusunda, değişmem gereken konularda işte bu yalan, ikiyüzlük, ağzım bozuktu. Bu konularda Rab benim yüreğimi değiştirdi. Daha ahlaklı ve daha ona uygun bir yürek haline yüreğimi temizledi kutsal ruhu aracılığıyla. Kutsal ruhun ne olduğunu öğrendim. İmanın ne olduğunu öğrendim. İsa ile yürümenin ne olduğunu öğrendim. Ve İsa'ya baktıkça benim kalbim tertemiz olmaya başladı ve hala da olmaya devam ediyor. Karakter olarak da Rab beni olgunlaştırdı ve özellikle insan ilişkilerinde daha iyi olmamı, daha çok gelişmemi sağladı ve birçok şey. Rab'be hamdolsun.
1: Evet, yani çok uzun ve güzel ve harika bir hikaye. Çok teşekkür ediyorum Sedat'cığım bizimle bu hikayeyi paylaştığın için. O zaman son birkaç söz söyleyip bitirebiliriz. Söyleyeceğim bir söz ya da seni çok etkileyen bir ayet varsa belki onu da bizimle paylaşabilirsin.
0: Ben buradan bütün Radyo Manata dinleyicilerine şunu söylemek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, eğer şu anda benim sesimi tam bir nette duyduğunuza eminim. Şu anda kendinize göre bir hayat tarzınız olabilir. Mutlu da olabilirsiniz. Ama şunu söylüyorum. Sizi yönlendiren dünyanın kurallarıdır. Ama sizin içsel hayatınızı yönlendiren ruhsal kurallar da vardır. Ruhsal adımlar da vardır. Eğer ruhsal olarak gerçekten bir arayıştaysanız, kafanız çok karışıksa, ve ruhsal olarak tamamen bir doyum alamadıysanız eninde sonunda bunun açlığını bir gün yaşayacaksınız ve kendinize ve başkalarına zarar vereceksiniz. İsa Mesih diyor ki yol, gerçek ve yaşam benim. Eğer hayatınızda tek gerçek, tek yol, tek yaşamın ne olduğunu merak ediyorsanız şu anda hemen kutsal kitap elinize alın ve okumaya başlayın. Hatta kutsal kitapla ilgili, İsa ile ilgili araştırmalar yapmaya başlayın. İsa Mesih'in sizin için öldüğünü, sizin için canını verdiğini, sizin için günahları için, günahlarınız için size kendini fidye ettiğini, kurban ettiğini her zaman anımsayın. Çünkü o sizi seviyor ve sizin için gerçek, yaşam ve yol veren planları var. Bu yüzden sizin için dua ediyorum ki gerçekten en yakın zamanda İsa Mesih'i tanımanız ve yüreğinizi ona tüm alçak gönlünüzle kabul etmenizdir. Sizi seviyorum. Teşekkürler tanıklığımı dinlediğiniz için.
1: Evet Sedat, çok teşekkür ederim ben de bizimle bu güzel tanıklığını paylaştığın için. Şu anda yani programımızın sonuna geldik. Bitirmeden önce mailimizi size bildireyim. Eğer üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa ya da sorularınız varsa bize soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Yayınlarımızı YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Rab sizinle olsun. Görüşmek üzere.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Sesi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde cinsiyetçilik konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz pastörüm.
1: Hoş bulduk.
0: Konuya geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugün çok önemli bir konuyu işleyeceğiz Hristiyan ahlakı içerisinde. Ben cinsiyetçilik nedir diyerek başlamak istiyorum aslında İsmail Bey.
1: Öncelikle ayrımcılıktır diyebiliriz. Ve biraz daha tanımlamak istersek bunu. Kişinin cinsiyetine dayalı bir ön yargı vardır. Yine cinsiyetin veya toplumsal cinsiyetin son zamanlarda öyle tanımlanıyor. Doğası gereği diğerinden üstün olduğu inancına sahip olmaktır. Ve genellikle kadınlara karşı takılan olumsuz tutum olarak karşımıza çıkıyor ne yazık ki.
0: Günümüzde evet. Peki cinsiyetçiliğin altında yatan temel sorun nedir? Yani en çok cinsiyetçi yaklaşım kimlere uygulanıyor toplumda? Biraz bunları da konuşalım.
1: Aslında temel sorun kadın ve erkeğin aldığı rolün, evlilikte aldığı rolün bozulmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı ve onu kendi suretinde yarattı yazıyor Tevrat'ta. Hı hı. Ve onlara erkek ve dişi olarak yarattı yazıyor yine orada. Ve o zaman bunları yarattığı zaman aslında kadın ve erkek arasında bir cinsiyetçilik görmüyoruz. Yani erkek ve dişi olarak yaratıldı ve bu erkek ve dişi olmak onların kimliğini oluşturuyordu. Ama ilerleyen zamanda böyle bir cinsiyetçilik karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ona da bakacağız. Yine Tanrı'nın ne dediğine bakarsak verimli olun ve çoğalın dedi. Yani bunu hem kadına hem erkeğe söyledi. Sadece erkeğe değil, sadece kadına değil. Hem kadına hem erkeğe söyledi. İşte yeryüzünü doldurun dedi. Yani demek ki çoğalın. Yani bunu da söyledi. Yine hem erkeğe hem kadına söylemiş oluyor. Ve biz bu ayetlerin bağlamına baktığımızda da aslında bu çok önemli. Hem kadın hem erkek bilinç olarak, irade olarak, duygu olarak, ahlaki nitelikleri bakımından Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmıştır.
0: Evet, Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış kısmını biraz daha açabilir misiniz? Tam olarak ne demek?
1: Tabii, yani burada Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olmak, Tanrı olmak anlamına kesinlikle gelmiyor. Yani niteliklerimizi hem kadın hem erkek olarak niteliklerimizi Tanrı'dan aldığımız anlamına geliyor. Şimdi önce bilinç dediğimizde insan düşünen bir varlıktır. Yani bu bilinçli olma durumu Tanrı'dan geliyor. Aslında Tanrı'nın kendisi bilinçli bir varlık yani öncelikle. Ve bununla biz çevremizi algılayabiliyoruz. Yani hem kadın hem erkek olarak kavrayabiliyoruz. Fark etme yetisine sahip oluyoruz. Yani bilinç dediğimizde bu aklıma geliyor. Aynı zamanda irade var ve yaratılışta üç iradi varlık var. Tanrı iradi bir varlıktır. İnsan iradi bir varlıktır. Ve bir de şeytan iradi bir varlık olarak görüyoruz. Kutsal kitaba baktığımızda bu üç iradi varlığı görüyoruz. Ama Tanrı'nın iradesi mutlak iradedir. İnsanı şöyle insanın iradesi ise Tanrı'nın verdiği özgürlük çerçevesinde oluyor. Hı hı. Yani şeytan da aslında izin verdiği sürece şeytan iradesini kullanabilir. Ama Tanrı'nın iradesi mutlak bir iradedir. Ve bizler de bazı kararları alabiliriz iradi olarak ve bu da Tanrı'dan geliyor. Yine duygu olarak yani hem kadın hem erkek iş dünyasında ve çevresel tesirlere bağlı olarak etkileşime açıktır. Yani iş dünyası dediğimizde bu bir hormonların değişmesine bağlı olabilir. Yani daha çok bunları anlatmaya çalışıyorum. Ya da çevreden gelen olaylara açıktır ve duyguları var. Aslında bu çok hoş bir şey. Yani insanın duygularının olması. Hı-hı. Yine buna baktığımızda hem erkek hem kadın bu duyguları Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığı için Tanrı'dan alıyor. Bir de ahlaki nitelik diyoruz. Yani kutsallık. Tanrı kutsal bir varlık. Ve Tanrı hem erkek hem kadını yaratırken bir vicdan dediğimiz yer var içimizde. Yani onu ne kadar örtersek örtelim, nasıl kapatırsak kapatalım, biz vicdanımızda yaratılış amaçlarımıza uygun bir şekilde iyi ile kötünün ne olduğunu biliyoruz. Hı hı. Örneğin bir kişi katil olabilir, atıyorum 10 kişiyi öldürmüş olabilir ama iç varlığı

0: İkisi de eşitti yani, bir eşitsizlik görmüyoruz. Özellikle yaratılış, birinci bölüm yaratılış, ikinci bölümde bu çok belli olan bir durum. Sadece yaratılış üçüncü bölüme geldiğimizde durum biraz değişiyor. Adem bahçesinde şeytan o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak diyor. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şimdi insanın Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmasıyla insanın Tanrı gibi olmak istemesi farklı bir şeydir. Aslında bu insana ait bir düşünce de değil. Şeytan söylüyor. Tanrı gibi olmak. Ama nasıl Tanrı olacak? İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Ve burada insan kendi egosunu aslında tatmin ediyor. Ve Tanrı gibi olmak, Tanrı gibi egemen olmak. Yani Tanrı'nın yerine geçmek gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve sonra da işte bu günah nedeniyle düşüşe neden oluyor. Ondan sonra zaten Adem ve Havva'da bir ruhsal değişim de oluyor. Yani fiziksel ve ruhsal olarak ölüyorlar. Ama aynı zamanda düşüncelerinde de bir değişiklik oluyor. Birbirlerine karşı bir suçlama yapmaya başlıyorlar. Sen dedin, yanıma verdiğin kadın gibi. Birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Yani bu hep günahın sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ve Yaratılış 2. bölüm 25. ayette şunu yazıyor. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Birbirlerine üstünlük kurmaya çalışmayan bir ilişkileri vardı. Yani cinsiyetçilik yoktu.
1: Evet, baktığımızda aslında o günah işlenmeden önce bir cinsiyetçilik ya da bir üstünlük görmüyoruz birbirlerine karşı Adem ve Havva'da. Ama günahtan sonra sanırım bu başlamış oluyor.
0: Evet, günahtan sonra başlamış oluyor. Yani belki ileride de tekrar değineceğim ama burada şunu söyleyebilirim. Tanrı işte Havva'yı yarattığı zaman onu kaburga kemiğinden yarattı diyor. Ondan önce yardımcı yaratacağım. Biz de yardımcı sözcüğüne yüklediğimiz anlam çok önemli. Yani yardımcı deyince çırak gibi anlıyoruz ama aslında böyle değil. Örneğin ben Tanrı benim yardımcımdır dediğimde benim bir çırağım olduğunu söylemiyorum. Yani yardımcı olmak birbirini tamamlamak anlamında kullanıyor. Ama ilerleyen zaman içerisinde işte insan günah nedeniyle ego sorunları da ortaya çıktığı için farklı bir anlam yükleniyor ve kadınlar daha çok ötekileştiriliyor.
1: Evet. Yine de hepsine baktığımızda günahın sonucu olarak bu cinsiyetçilik olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Peki İsmail Bey, inançlar cinsiyetçiliği besliyor mu? Çünkü birçok inanç var ve bazı inançlarda kadın daha ikinci planda oluyor. İnançlar bu durumu besliyor mu?
0: Evet, besliyor. Yani dünyaya baktığımızda, yani bazı inançlara ya da dinlere baktığımızda kadının yeri hemen hemen hiç yok gibidir. Yani örneğin son yıllarda Afganistan'daki gelişmeleri gördüğümüzde ve çıkan yasalara baktığımızda nedir? Kadının hemen hemen hiçbir hakkı yok. Eğitim var ve sokağa çıkması bile bir problem olabiliyor. Yani o dereceye geliyor. Ama aynı zamanda bu tabii sadece Afganistan'a ait olan bir konu değil. Yani dünyada doğu toplumlarında özellikle biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Batı toplumlarında bu konu biraz daha aşılıyor gibi görünüyor ama onlarda da var. Yani onlarda
1: Yok
0: da var.
1: diyemeyiz.
0: O yok diyemiyoruz. Hristiyanlık açısından baktığımızda yani biz kültürel değil de yani Tanrı ne diyor diye baktığımızda, bunu anlamaya çalıştığımızda bir cinsiyetçilik görmüyoruz. Yani kadın ve erkek eşit olduğu gibi çocukları da değerlidir. Yani ve bütün çocuklar değerlidir. Kız çocukları da değerlidir. Erkek çocukları da değerlidir. Ama yine kültürlerde erkek çocuk daha önem veriliyor olabilir. Yani ve aile içinde aslında bir ayrımcılık başlamış oluyor. Ve yine işte erkek kadına egemen olmak istiyor ama kadın da erkeğe egemen olmak istediği durumlar var yani. Evet, ikisi arasındaki tartışmalara baktığımızda farklı yaklaşımlarla bunu söylüyorlar. Ve az önce dediğim gibi Tanrı aslında Adem'in yalnız kalması iyi değil, ona uygun bir yardımcı yaratacağım dediğinde yani yardımcı demekle birbirini tamamlayan varlıklar olarak geliyor. Hatta ikisi tek beden olacaklar diyor aile kurumu oluşturulduğunda. O zaman demek ki tek beden olmak demek, yani bir alt üst

0: kuşaklık üstlük konusu yok yani. Hı-hı. Onlar bir olacaklar, tek olacaklar. Yani bu şekilde düşünmemiz lazım. Aynı zamanda yine Efeslilere mektupta, İncil'de aslında rol kavramını belirginleştiriyor. Bu oldukça önemli. Yani aile kurumu Rab oluşturuyor, Rabbimiz. Hı hı. Ve sonra bir rol veriyor. O zaman bir bu role göre erkek ve kadın evlilik içinde bir konum kazanıyor. Buradan da burada da bir problem var diye düşünüyorum. Ama bu rol kavramı aslında toplumun her yerinde var. Diyelim bir fabrikadaki patronla oradaki bir işçi insan olarak eşittir. En azından teoride öyle olması lazım. Eşit, evet, olması gerekiyor. Öyle. Ama aldıkları rol bakımından eşit olamıyor. Hı hı. Ya da ofisteki müdürle yanında çalışan memur insan olarak eşittir ama aldıkları rol bakımından eşit olamıyor. Burada, evet, bir bozulmuşluk var. Evlilikte de kadın ve erkek eşittir ama günahtan sonra özellikle aldıkları rol bakımından bir farklılık var. Hı hı. Ama yine de biz kutsal kitaba baktığımızda bu eşitsizliği, eşitsizliğin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Efeslilere mektupta şöyle diyor: ey kadınlar, Rab'be bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Yani buradaki bağımlı olun sözcüğü zincirin halkaları gibi özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde birbirine bağlanmak. Ama kadınlar, hı-hı, bağlanıyor ama aslında erkek de bağlanıyor. Yani ikisi aslında iki zincir, düşündüğümüzde iki zincir halkası. Yani özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde bağlanıyorlar. Ve kadın kocasına bağlı ama erkeklere de diyor ki: ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Ama erkeğe verdiği sorumluluk da, hı hı, yani Mesih'teki sorumluluğu veriyor. Nedir Mesih, ne yaptı? Yani bütün insanların kurtuluşu için kendini çarmıta feda etti. Bütün, evet, insanların günahlarını üstlenmek için çarmıta öldü. Üçüncü gün dirildi. O zaman demek ki bir erkek karısını nasıl sevecek? Yani kendi canından vazgeçecek kadar sevecek. Şimdi, hı-hı, bu iki noktadan hareket ettiğimizde, yani kadınlara bağımlılık, erkeğe de kendi canından vazgeçecek kadar bir sevgisi olması gerektiğini söylüyor. Böyle bir durumda eşitlik, eşitsizlik ya da cinsiyetçilik olabilir mi?
1: Evet. Baktığımız zaman Tanrı'nın gözünde kadın ve erkek eşit, evlilikte de kadın ve erkek eşit ama sorumlulukları ve rolleri farklı oluyor.
0: Evet,
1: biraz
0: doğru.
1: Anlatımınızdan onu anlıyorum.
0: Evet, doğru. Ve orada yine devam eden ayetlerde söylüyor: hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Yani burada, hı-hı, erkeklere söylüyor. Yani senin bir bedenin var diyor. Yani sen işte yemek yiyorsun, su içiyorsun, su üşüdüğün zaman üstüne bir şey alıyorsun ya da yolda yürürken kendi kendine tokat atmıyorsun. Yani normal, atıyorsa da normal bir kişi olmuyor zaten. Yani ama neden peki o zaman işte eşine bunları düşünmüyorsun, ya da bunları yerine getirmiyorsun demek istiyor Tanrı Paulus aracılığıyla, kutsal ruhun yönlendirişiyle. Yani nasıl bir kişi kendine fiziksel olarak zarar veremiyorsa erkek, yani, hı-hı, normal olarak söylüyorum, veriyorsa zaten normal olarak kabul edilmiyor. Veremiyorsa eşine de zarar vermemesi lazım.
1: Evet. Peki genelde kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılması ve yardımcı olması konusu erkekleri daha kendini üstün görme durumunu ya da kadının daha ikinci planda olduğu düşüncesini yaratıyor. Sanki erkekler daha ön plandaymış gibi düşündürüyor insana. Kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılması neden? Neden Tanrı iki tane yani kadın ve erkek olarak yaratmadı da erkeğin kaburga kemiğinden yarattı?
0: Şimdi bazı sorulara tam cevap veremiyoruz. Tanrı öyle uygun gördü diyoruz. Ama bunu yaparken yani buradaki Tanrı'nın düşüncesine ya tasarısına bakalım. Ne yapmak istiyor? Adem'in yalnız kalması iyi değil diyor. Ama sadece Adem'i düşünmüyor. Aslında Havva'nın da yalnız kalması iyi değil. Yani birbirini tamamlayacak bir varlık yaratıyor. Ve bu yaratılış bölümlerine baktığımız zaman biz Tanrı öncelikle kendisinin insanı yarattığını ifade ediyor. Yaratılış birinci bölümde kendi benzeyişine yarattığından söz ettik. Ama burada biraz daha detay veriyor. Ama bir eşitlik ya da eşitsizlik söz konusu değil. Ama ilerleyen zamanda İncil'de şunu yazıyor: ne var ki Rab'de ne kadın erkekten ne de erkek kadından bağımsızdır. Yani o zincirin halkaları gibi. Çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi, kadın erkekten yaratıldığı gibi, şimdi siz sordunuz. Erkek de kadından doğar. Her şey Tanrı'dandır. Yani burada şu çok önemli. Kutsal kitap teolojisi diye bir konu var. Yani bir ilahiyat alanı var. Bir konuya kutsal kitabın bütününe bakmak lazım. Eğer sadece kaburga kemiğine bakarsak farklı düşünebiliriz. Ama buradaki ayetlere baktığımızda kadın erkekten yaratıldığı gibi erkek de kadından doğar şeklinde yazıyor. O zaman demek ki aslında tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar. Yani bunun konuşması gibi bir durum olarak görüyorum.
1: Aslında sohbetimiz çok güzel ama bir araya gitmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden devam ederiz aradan sonra. Şimdi kısa bir ara verelim.

0: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Hristiyan Ahlakı programında cinsiyetçilik konusunu ele alıyoruz. Programımızın ilk bölümünde cinsiyetçilik nedir dedik. İnançlar cinsiyetçiliği besliyor mu sorusunu cevapladık. Ve kadının erkeğin kaburgasından yaratılması ikinci planda olduğu anlamına mı geliyor gibi konuları konuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kadın ve erkek Tanrı'nın gözünde eşit midir İsmail Bey? Onu sormak istiyorum size.
5: Evet, ben de daha önce söylediğim gibi eşittir. Yani eğer kadın ve erkek Tanrı'nın gözünde eşit değilse o zaman Tanrı adil değildir. Yani Tanrı'nın üç önemli niteliği var. Yani çok nitelikleri var ama sevgi, adalet, merhamet diyoruz. Adil olabilmesi için yani her şeyin doğru olması lazım. Ve kadın ve erkek eşittir. Eğer öyle değilse, bu da Tanrı adil değilse kutsallık niteliğine ters düşüyor. Ve yine farklı bir örnek var İncil'de. İsa Mesih'in bedeninden söz ediliyor ama bu beden kilisedir deniyor. Şimdi kiliseye baktığımız zaman yani erkekler var, kadınlar var, çocuklar var. Yani ve birbirinden farklı kimliklere sahip kişiler var. Ama bunun açıklanışı şöyle oluyor. Yani ayak ele İşte dese ben bedene ait değilim, olmaz. Ya da el ayağa göre üstün olduğunu söylese yine olmaz. İşte göz kulak değil, yani bir farklılık var. O zaman demek ki bunlar farklılık olmasına rağmen aynı bedende bir bütünlüğü oluşturuyor. Aile kurumuna da baktığımızda yani hem erkek hem kadın hem de çocuklar yani birbirlerine biyolojik olarak benzememekle birlikte bunların hepsi Tanrı'nın gözünde eşit ve değerlidir. Yani Tanrı o değeri veriyor.
4: Evet, tabii ki cinsiyetçilik toplumumuzda gerçekten çok büyük sorunlardan biri. Birçok toplumda aslında öyle maalesef. Günah yüzünden olduğunu da konuşmuştuk ilk bölümde. Hangi alanlarda daha çok cinsiyetçiliği görüyoruz İsmail Bey?
5: Evet, yani daha çok kadınlarla ilgili olarak bunu görüyoruz. Yine İncil'e baktığımızda bir ayet var. Orada şunu diyor Galatyalılar 3. bölüm 28. ayette. Artık ne Yahudi ne Grek ne köle ne özgür ne erkek ne dişi ayrım var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Hani Mesih İsa'yı biz Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyoruz. Ve Tanrı bizi ne yapıyor? Mesih'te birleştiriyor. Ki o dönem toplumuna baktığımızda yani bu ayetten hareket ederek o dönem toplumuna baktığımızda Yahudilerle Grekler birbirleriyle geçinemezlerdi. Yani anlaşamazlar ve birbirlerini aşağılarlardı. Yine köle ve özgür arasında derin uçurumlar vardı. Eşitlik açısından bu örneği kullanıyorum. Ve erkek ve dişi arasında da yine aynı şey geçerli. Yani demek ki Tanrı'nın yaklaşımı eşitliğe dayalı kadın ve erkek arasında. Ama kadınların daha çok ötelenmesi, ötekileştirilmesi yine günahla ilgili olarak açıklıyoruz. Yani erkek egemen toplumlarda işte kadın daha değersiz olarak görülüyor. Daha çok aşağılanıyor. Bir sürü söz söyleniyor. İşte bu konuyla ilgili fıkralar anlatılıyor. Ve yine baktığımızda hangi alanlar içinde kadın ötekileştiriliyor? Aile içinde olur. Ki daha bu çocuklukta başlayabilir. Yani kız çocuğu olduğu zaman bazı kişiler bunu istemiyor. Yani bütün çocukların erkek olmasını istiyor. Hatta bu isimlere de yansımış durumda. Yeter, erkeklere de konuyor Yeter ismi ama daha çok kızlara konulduğunda farklı bir anlamı var. Yani birkaç tane kız olmuşsa artık olsun yeter de başkası gelsin anlamına geliyor. Songül, yani işte artık bu da bizim Songül'ümüz olsun gibi. Eğitimde de kız çocukları ötekileştiriliyor. Ülkemizde de böyle. Yani dünyanın bazı ülkelerinde neredeyse o hak yok. Bugün bir Afganistan örneğini kullandım. Yani ama ülkemizde de biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Toplum yaşamında da öyle. Yani hala kız çocuklarına ev kadını gözüyle bakılıyor. Tabii ki yani evin kadını olsun da olmasında bir sorun yok belki ama o gözle bakılarak ve ötekileştirilmesinde bir problem olduğunu düşünüyorum.
4: Evet. Tabii ki maalesef toplumumuzda sıklıkla da görüyoruz cinsiyetçi şakalar, mizah yoluyla kadının aşağılanması, hatta küfür edilirken bile kadın üzerinden bu yapılıyor. Bunun nedeni nedir? Nasıl düzeltilebilir bu durum? Ya da İsa Mesih imanlarının böyle durumlarda duruşu ne olmalı?
5: Şimdi yine aile içindeki durum çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü aile toplumun çekirdeğidir. Yani. Ama ailenin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani anne babaların daha doğrusu bu konuda bu niteliklerini, cinsiyetçiliklerini bırakması gerekiyor. Bu da tabii ki devletin görevidir. Yani eğitim aracılığıyla çoğu zaman oluyor. Ve eğer rol almaya diyelim erkek çocuk üstün olarak başlamışsa aile içinde, yani bu üstünlüğü bütün hayatı boyunca devam ettiriyor. Ama bu üstünlüğü ona yine anne baba veriyor. Hatta bazen anneler veriyor. Yani daha çok maalesef anneler ona veriyor. Kız çocuklarından farklı oluyor. Hatta evin efendisi oluyor. Demek ki öncelikle ailede bir değişim olması lazım. Ama devletin hem yasal düzenlemeleri hem de eğitiminde de köklü değişiklikler olması gerekiyor. Yani bu olanak tanınması gerekiyor diye düşünüyorum. Toplum yaşamında da yine öyle. Roller farklı olabilir ama bir eşitsizlik olmaması gerekiyor. Yani diyelim bir fabrikada hem kadın hem erkek aynı işi yapabilir. Ama o fabrikanın müdürü ya da patronu kadın olabilir. Yani ama roller farklı olabilir ama yaptıkları işten ve insan olmaktan kaynaklanan bir değerleri var. Yani bu değeri toplumun bozmaması lazım. Ve ne yazık ki yani bizim toplumumuza da baktığımızda kadın cinayetleri var. Yani ve bu aslında yasalarda çok durumda erkeği destekliyor gibi görünüyor. Gibi değil aslında, öyle görünüyor. Ve bunu erkek kendine bir hak olarak görüyor. Nadiren olsa kadınlar da yapıyor ama yani çok az örnekler var bu konuda. O zaman demek ki toplumun da bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ve en azından yasaların bu konuda ağırlaştırılması lazım diye düşünüyorum.
4: Evet, tabii ki baktığımızda işte bazı işler ve meslekler var ki işte sadece kadının yapabileceği ya da erkeğin yapabileceği düşünülen, ya da bazı atasözlerimize bile içerisinde var aslında, işte saç uzun aklı kısa gibi, ya da kadın gibi konuşma, ya da erkek adam ağlamaz, böyle farklı şeyleri de görüyoruz toplum içerisinde. Şakalar da öyle, küfürler de öyle, genelde kadın üzerinden de yapılıyor. Ve dediğiniz gibi bu konuda bilinçlenmek gerekiyor gerçekten. Ve çocuklarımızı da öyle eğitmek gerekiyor.
5: Evet, yani İncil'de örneğin ağzınızdan boş söz çıkmasın diye birçok söz var. Demek ki bu bir kişi cinsiyetçi bir fıkra anlatıyorsa biz de bir başka cinsiyetçi fıkra anlatmamalıyız. Yani bu ayıp bir şey ve hatta buna izin vermemeliyiz diye düşünüyorum. Bizim bir hak ve insan projemiz var. Bu projeyi 2016 yılında daha çok Hristiyanların hakları olarak düşündük ve öyle geliştirmeye çalıştık. Sonra pandemi girdi, kaldık onu. Yeniden yenilemek istedik. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Ve iki başlık ekledik. Bir tanesi kadın hakları, diğeri çocuk hakları. Yani bunu bir ihtiyaç olarak gördük ve şimdi önümüzdeki aylarda, haftalarda o kadın haklarıyla ilgili çalışan kurumlarla daha çok ilişki kurmak istiyoruz. İşte çocuk haklarıyla uğraşanlarla daha çok ilişki kurmak istiyoruz. Ve bunların, yani kadının da çocuğun da aslında bir kadın ve çocuk olduğu bilincinde olması lazım ve sevinçli bir yaşam sürmesi gerekiyor. Yani bunu kimse karartmasın diye düşünüyorum.
4: Evet. Hem buna dahil olmamak hem de bununla mücadele etmek gerekiyor gerçekten.
5: Evet.
4: Peki aşırı cinsiyetçilik ne gibi sorunlara yol açabilir toplumda? Belki biraz daha derin baktığımızda nasıl sonuçları olduğunu gördüğümüzde ona göre daha dikkatli olabiliriz ya da bakış açımız değişebilir. Bu noktada bunu da konuşalım.
5: Yani toplumun çekirdeği olan aile kurumunu bozuyor. Yani baktığımızda işte kız çocukları ayrıysa, ayrımcı kız çocuklarına ayrımcılık yapılıyorsa erkek çocuklarına göre olmuyor. Kendilerini değersiz hissediyorlar. Bu bana çok zor geliyor. Bunu söyleyebilirim. Yani ben de bir babayım. Bir oğlum, bir kızım var. Ama aile içinde bir ayrımcılık olması korkunç bir şeydir. Ve o zaman diyelim ki kız çocukları o sevgiyi annesiyle babasından alamıyor. Yani anne ve baba olmanın sorumluluklarından bir tanesi, önemli sorumluluklarından bir tanesi sadece yemek vermek değil, yani sevgi göstermesi lazım.
4: Evet,
5: ya da işte üstüne giysi almak değil, okula göndermek değil. Ama ayrımcılık yaptığında, ötekileştirdiğinde o çocuğunu, kız çocuğunu sevmemiş oluyor. Onu reddetmiş oluyor ve bu durumdaki kız çocukları reddedilmişlikle büyüyorlar. Yani dünyaları tabii ki buna göre şekilleniyor ve ilginç olan çok kişi bunu kabul ediyor bir süre sonra. Artık o rolü ben öyleyim diyor. Yani bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. Bir kişi işte bana eşek dese çok ciddiye almıyorum çünkü bunu ispat etmem gerekmiyor. Ama bir kişiyi sürekli değersizleştiriyorsanız öyle olmuyor. Artık kendini değersiz, kaderin bir durumu gibi kabul ediyor. O rolü alıyor ve bir daha hayatı boyunca o rolde devam ediyor. Yani bir yerde köleleştirilmiş olarak yetiştiriliyor aslında kız çocukları.
4: Evet. Aslında biz program boyunca işte cinsiyetçilik nedir diye konuştuk, nasıl bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor, neler yapmak gerekiyor, hangi alanlarda cinsiyetçilik daha çok görülüyor, birçok şeyi konuştuk. Tabii ki cinsiyetçiliği daha derinden anlamaya çalıştık, sebebi günah dedik. Bizim aslında kutsal kitap bizlere cinsiyetçilik konusunda ne öğretiyor? İnananlar evliliklerinde toplumda nasıl davranmalı bu konuda veya nasıl örnek olmalı? Çünkü ne olduğunu anladık ama ne yapmak gerekiyor? Biraz da onun üzerinde duralım. Hristiyan ahlakı içerisinde bu konuya nasıl bakmalı bir imanlı ve nasıl örnek olmalı pastörüm?
5: İncil'de Yuhanna bölümünde şunu yazıyor. Adını kabul edip kendisine iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Yani o zaman demek ki İsa Mesih'i kabul eden her kişi, yani hangi cinsiyetteki cinsiyet kimine cinsiyete sahip olursa olsun Tanrı'nın çocuğu oluyor. O zaman Tanrı'nın yaklaşımı nedir? İnsanlara, kendisine yönelenlere, Rab ve kurtarıcı olarak kabul edenlere çocuğum diyor. Bunu anlamak çok zor gelebilir yani toplumun belli bir kesiminde. Ama Tanrı'nın yüreğini ve bize olan yaklaşımını anlamak açısından oldukça önemli. O zaman bir kişi İsa Mesih'i kabul ettiğinde, kurtuluş konusunda ona güvendiğinde o zaman Tanrı'nın çocuğu oluyor. Bu çok hoş bir duygu veriyor bana. Ve o zaman şöyle düşünüyorum, yani kendim için çoğu zaman böyle düşünüyorum. Ben değerimi Tanrı'dan alıyorum. Yani şimdi sokağa çıkıp desem ben Tanrı'nın çocuğuyum deli diye bakarlar. Ama İncil'de yazıyor. Yani neyi anlatmaya çalışıyor? Artık ona aitiz. Biz değerimizi ondan alıyoruz. Nasıl bir anne baba çocuğuna karşı sorumlulukları varsa ve bunu yerine getiriyorsa, biz de bütün değerimizi, bütün ihtiyaçlarımızı Tanrı'dan, Tanrı'nın kendisinden alıyoruz. O zaman demek ki bizler kutsal kitaptaki ayetlere önem vermeli ve bunu hayatımızda uygulamalıyız. Yani kutsal kitapta cinsiyetçilik yok. Bu konuştuğumuz gibi. İşte evet, kadın Adem'in kaburgasından yaratıldı diyor ama erkek de kadından doğuyor yani, evet, sonuçta.
4: Evet, bunun için aslında her birimizin üstüne düşen bir sorumluluk var. Hem cinsiyetçilik yapmamalıyız, hem de desteklememeliyiz. Belki bunun önünde yapabileceğimiz, alabileceğimiz önlemler varsa da almamız gerekiyor. Ve bir imanlı olarak tabii ki kutsal kitaba bakmalı ve Tanrı'nın buyrukları içerisinde yaşamalıyız. Çünkü Tanrı'nın gözünde kadın ve erkek eşit. Bunu görüyoruz net bir şekilde.
5: Evet, değer vermeyi bilmiyorsak öğrenmeliyiz. Yani bu çok önemli bir konu. Aslında biz saygı toplumuyuz ve Doğu toplumları biraz öyle. Saygı duymak çok önemli. Kişi saygı duyabilir ama ya da saygı duyuyor gibi görünebilir ama değer vermiyor olabilir. Arasında bir fark var. O zaman biz yani kız çocuk olsun, kadın olsun değer vermeyi öğrenmeliyiz. Yani bu öğrenilebilecek bir şey. Yine toplumun eğitilmesiyle birlikte gelişecek ve değişecek bir konudur. Sonra yine onurlandırmayı öğrenmeliyiz. Yani sadece erkekler onurlandırılmamalı ya da başarılı olanlar onurlandırılmamalı. O zaman eşlerimizi, çocuklarımızı, kız çocuklarımızı, yani erkek çocuklarımızı onurlandırdığımız gibi onları onurlandırmalıyız. Şakalardan uzak durmalıyız. Yani bugün sizin de söylediğiniz gibi. Yani o şakalar hoş olmuyor. Hatta bir söz var. Şakanın %50'si gerçektir deniyor. Şimdi bir şaka yapılıyor. Sonra diyor ya şaka yaptım ama onun %50'sinde de bir gerçek payı var yani. Ve alçaltmak, değersizleştirmek içeriyorsa öyle bir şaka yapılmaması lazım.
4: Evet. Bu konuda gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. İmanlılar olarak çok dikkat etmeliyiz ağzımızdan çıkan her söz için. Çünkü Tanrı hoşlanmıyor aslında. Kutsal kitaba baktığımızda ağzımızdan çıkan kötü sözler ve boş sözler için uyarıyor hatta bizi. Evet, programımızın sonuna geldik. Zamanımız doldu. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program içerisinde dinlediğiniz ya da aklınıza takılan bir şey olduysa da soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu. Hoş geldin Göksel.
2: Nasılsın? Hoş bulduk Aydın. İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Hristiyanlığın Etkileri programında aslında Hristiyanlığın dünya mirasına, kültüre, adalete, sosyal yaşama, insan haklarına ve sanata nasıl katkısı oldu, bu konulara değinmeye çalışıyoruz. Ve aslında güzel de bir program serisi sürdürüyoruz. Ve bugün insan hakları konusuna değineceğiz. İnsan haklarına nasıl katkıda bulundu Hristiyanlık? Bu konuyu ele alacağız. Ama öncesinde hatırlatalım, bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmı @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. İnsan haklarına baktığımız zaman aslında insan haklarının tarihinin binlerce yıllık bir tarihi kapsadığını, bir süreyi kapsadığını görüyoruz ve kaydedilmiş tarih içerisinde dinsel, kültürel, felsefik açıdan ve yasal açıdan çeşitli gelişmeler gösterdiğini görüyoruz. Birçok aslında antik belge, dinler, felsefeler insan haklarıyla ilişkilendirilebilecek çok çeşitli kavramları içerdiğini görüyoruz. Örneğin Pers İmparatoru Büyük Kiros tarafından Yeni Babil İmparatorluğu'nun fethedilmesinden sonra üzerinde niyetlerinin yazılı olarak açıklandığı milattan önce 539 yılına tarihlendirilen Kiros silindiri var. Ve bu aslında en eski eserlerden biri olarak görülüyor, kabul ediliyor. Orta Çağ'da Orta Çağ'a geldiğimiz zaman 1210'lu yıllarda 1215'te Magna Carta var. Belki birçoğumuzun ismini duyduğu o Magna Carta'yı görüyoruz orada. Büyük Sözleşme anlamına geliyor ve bu aslında İngiliz hukuk tarihi için ayrı bir önemi olduğu kadar günümüzde de uluslararası hukuk ve antlaşma hukuku, anayasa hukuku içinde önemli olduğunu, öneminin büyük olduğunu görüyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığın insan hakları kavramına nasıl baktığını söyleyebilir, nasıl bakıyor Hristiyanlık insan haklarına?
2: Evet Aydın, yani Yaratılış kitabından baktığımızda Tanrı insanı yaratırken kendi suretimizde yaratalım diyor. Dolayısıyla insan Tanrı suretinde yaratıldı. Bu çok değerli. Başka yaratılan hiçbir şey Tanrı suretinde yaratılmıyor. Sadece insan Tanrı'nın suretinde yaratılıyor. Bu yüzden de elbette değerli ve Hristiyanlık aynı zamanda insanların eşitliğine de vurgu yapıyor. Yani her ne kadar her birimiz farklı etnik kökenden gelsek de, farklı farklı diller konuşsak da, farklı kültürlere sahip olsak da aslında hepimiz eşitiz ve hepimiz Tanrı suretinde yaratıldığımız için her ne fark olursa olsun aynıyız. Yani insanların bir kısmı Tanrı suretinde yaratıldı, diğerleri Tanrı suretinde yaratılmadığı gibi bir durum yok.
0: Evet.
2: Hristiyan olsa da olmasa da bütün insanlar Tanrı suretinde yaratıldılar. İkinci bir önemli noktası da hayata duyduğu saygı. Hristiyanlıkta insan yaşamı kutsal. Ve insan yaşamı daha anne karnında embriyoyken başlıyor. Aslında direkt konumuzla alakalı olmasa da biraz Hristiyanların neden kürtaja bakışı diğer insanlardan farklı, buradan da anlayabiliriz. İnsan hayatı kutsal. Dolayısıyla insan hakkı da aynı şekilde kutsal.
0: Evet.
2: Özetlemek gerekirse eşitlik temelinde, adalet temelinde, merhamet ve herkesin iyiliğini gözetmek temelinde Hristiyanlık insan haklarına bakıyor diyebiliriz.
0: Evet, aslında güzel bir noktaya değindin orada. Daha ilk bizim yaratıldığımız o andan itibaren başlıyor bu değer. Embriyo halindeyken başlıyor insan haklarına, bizim insan oluşumuza verilen değer. Çünkü sen bahsettin, biz Tanrı'nın suretinde yaratıldık ve bu bize bir değer katıyor, bunu biliyoruz. Ve aslında Tanrı da eski ayete baktığım zaman orada biraz aklıma geliyor. Ana rahminde sizi ördüm diyor, aslında bizi büyük bir özenle yaratıyor. Büyük bir değer vererek yaratıyor ve Hristiyanlıkta temelde bu yaratılışta etkilenerek aslında insan haklarına önem veriyor, değer veriyor. Bunu görüyoruz tabii ki. Peki Hristiyanlık tarih boyunca insan hakları mücadelesinde nasıl katkıda bulunmuştur Göksel? Hangi örnekleri verebiliriz?
2: Aklıma ilk gelen Roma İmparatorluğu döneminde, daha erken dönemde Hristiyanlar imparatorluk içerisindeki bu meşhur bildiğimiz gladyatör oyunlarına karşı çeşitli kınamalar yayınlıyorlar. Bunun doğru olmadığını, çünkü gladyatörleri biliyoruz, dinleyicilerimiz de belki az çok duymuşlardır bu terimi. Ne yapıyorlar? Birbirleriyle savaşıyorlar. Ta ki birisi ölene kadar, evet, biri sağ kalana kadar. Ve bunlar köle insanlar. Ve Hristiyanlara göre bu doğru değil. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz gibi insan yaşamı kutsal. Ve birisini öldürmek, ta eski anlaşmadaki 10 emirde bile bize verilen bir yasa, Musa döneminde bile öldürmeyeceksin. Zevk için, sırf insanlar eğlensin diye birbirlerini öldürdükleri bir sistem var ve buna karşı çıkıyorlar. Buna benzer gene öldürmeyle ilgili bebek öldürmeleri çok fazla oluyordu Roma İmparatorluğu'nda. Özellikle işte bebek kız doğduysa istemiyor aile, gidiyor bir yerde öldürüyorlar. Ve buna da aynı şekilde Hristiyanlar kınama yayınlıyorlar. Hatta o bebekleri bir şekilde kurtarıp kendileri bakmaya çalışıyorlar. Orta Çağ döneminde ise Thomas Aquinas figürü bizim için çok değerli. Çünkü o insan haklarını biraz doğa kanunlarıyla da özdeşleştiriyor. Diyor ki biz insan hakkında bir takım şeyler söylüyoruz. İnsanın değerli olduğunu söylüyoruz. İnsanın önemli olduğunu söylüyoruz. Ve belli haklara sahip olduğumuzu söylüyoruz. Doğa da bize zaten bunu açıklıyor diyor. Ve şundan bahsediyor. Yani herkes 3 aşağı 5 yukarı neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu bilir diyor. Yani birisinin parasını çalmanın yanlış olduğunu, birisine tecavüz etmenin çok da doğru bir şey olmadığını, işte birisini öldürmenin hatalı olduğunu, bu sanki içimizde o kodlar yazılmış gibi aydın. Yani hepimiz neyin doğru, neyin ahlaki, neyin kanunlara, insan haklarına uygun olduğunu bilerek doğuyoruz. Fakat diyor Thomas Aquinas, işte günaha meyilli olan yapımızdan dolayı bazen insanlar günah işleyebiliyorlar, ama hepimizin içerisinde neyin doğru olduğuna dair bir bilinç var. Bundan bahsediyor. Son olarak da inanç özgürlüğü kısmından bahsetmek istiyorum. Çünkü insan haklarının bir özelliği de inanç özgürlüğü ve çeşitli dinlere karşı bu tolerans gösterme, o inanç özgürlüğünü sağlama konusunda da Hristiyanlar büyük adım atıyor. Neden böyle yapıyor? Çünkü daha Hristiyanlar bir azınlıkken Roma İmparatorluğu'nun ilk döneminde çok acı çektiler. İşte imparatora

0: kazandırdığı o ilk büyük insan hakkı yine inanç özgürlüğü olduğunu görüyoruz burada. Bir dine tolerans göstermek, inançlara saygı göstermek olduğunu görüyoruz.
1: Ve yaşama hakkı.
0: Ve yaşama hakkı, evet, kesinlikle. Ve aslında Hristiyanlar da kendileri de artık hukuken bu insan hakkına sahip oluyorlar bir noktada. Tabii ki belki o dönemde günümüzde anladığımız gibi bir insan hakları kavramı olmasa da bu çok önemli bir katediş, çok önemli bir aslında yapı taşı, mihenk taşı o dönemde. Ve zaman geçtikçe aslında Hristiyan liderler var. Hristiyan liderler Roma dünyasına tüm insanların Tanrı'nın suretinde yaratıldığını hatırlatıyorlar. Sen ilk bölümde bahsettin zaten ondan ve sıradan insanın aslında zulüm ve istismarının devam edemeyeceğini öğretiyorlar. Özellikle mesela bir Hristiyan lider Roma'nın arenasında gerçekleşen o senin de bahsettiğin o gladyatör, o kanlı oyunların sona ermesi konusunda büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Onun öğretişlerinin halka öğretişlerini aktarışının, aslında İsa'nın öğretilerini halka aktarmış olmasının ve bu kimsenin hayatının vazgeçilebilir olmadığını, hatta bir gladyatör olmaya zorlanan bir kölenin bile hayatın değeri olduğunu ortaya koyuyor, bize hatırlatıyor bunu. Ve bununla beraber aslında baktığımız zaman yüzyıllar boyunca Hristiyan kilisesinin sağlık hizmetleri gibi noktalarda da gelişmeler kat ettiğini ve insan canına verilen değerin bu noktada da ortaya çıktığını görüyoruz. Örneğin farklı yapılar var. Hem yoksullara hem de zenginlere tedavi sağlayan yerler var. Eğitim alanları var bu konuda. Hem sağlık alanında hem diğer konularda eğitim alanları var. Ve aslında birçok noktada Hristiyanlığın hem sağlık, hem insan yaşamına saygı, hem inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, hem de diğer konularda eğitim hakkı gibi, herkesin eşit eğitim alma hakkı gibi noktalarda etkisinin ortaya çıktığını görüyoruz. Peki Göksel, şunu sormak istiyorum sana aslında. Hristiyanlığın insan haklarına olan etki şu an günümüzde nasıl görülüyor? Modern toplumumuzda nasıl görülüyor?
1: Evet, aslında günümüzde birçok insan hakları hareketleri var. Yetimlerle ilgili çalışmalar var, kadınlarla ilgili çalışmalar var, dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalar var. Tabii hepimizin bildiği tarihten Martin Luther King Jr. var tabii, evet, ki. Büyük bir etkisi olan. Ama modern toplumda sanıyorum ki kiliseye burada büyük bir rol düşüyor. Ve kilise bu insan hakları ile ilgili sorun yaşayan dezavantajlı bütün grupların o eksiklerini kapatmak için dünyanın her yerinde çalışıyor. Onun dışında sınır tanımayan tabii avukatlar, sınır tanımayan doktorlar gibi kuruluşlar var. Bu kuruluşlar, evet, avukatlık hakkına sahip olamayan kişilere bir şekilde o avukatı sağlamaya çalışıyorlar. Esasen günümüzde hala bu noktalarda çok fazla açık olduğundan bahsedebiliriz. Ancak kilise kendisine düşen rolü elinden geldiği kadar dünyanın her yerinde yapmaya çalışıyor. Çeşitli engellemeler vesaire olsa dahi bu kişilere ulaşmaya ve onlara yeterli hizmeti sağlamaya çalışıyor.
0: Ve aslında günümüzde doğal olarak kabul ettiğimiz tüm o insan haklarının gelişimine yardımcı olduğunu Hristiyanlığın görüyoruz. İşte sağlık hizmeti alma gibi haklar, az önce bahsettim. Eğitim hakkı, oy kullanma hakkı, işçi hakları, kadın hakları, çocukların aslında çocuk olma hakkı, çocukluk hakları ve bunların hepsi aslında Hristiyanlığın mirası olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bununla beraber işte köle ticaretini ve köleliği sona erdirmek, okullar, üniversiteler ve hastaneler açmak gibi liste aslında böyle uzayıp gider. Yani saymaya devam edebiliriz bu listeyi. Birçok etkisi olduğunu görüyoruz. Mesela kadın hakları bağlamında yanına nasıl bir etkisi vardı Göksel? Örneğin mesela şu ayet var, belki onu aktarmam gerekebilir, o geldi aklıma. İncil'de Galatyalılar bölümü 3. bölüm 28. ayette diyor ki artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz diyor. Aslında bu o yazıldığı döneme göre çok böyle yenilikçi, çok devrimci bir, evet, ifade değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü o zamanki toplumda elbette ki kadının çok fazla bir değeri yok erkek kadar. Çocuklar aynı şekilde çok değerli değil. Yaşlılar çok değersiz. Çünkü bir işe yaramıyor diye düşünüyor. İşte ekonomiye bir katkısı yok. Aileye para getirmiyor, çalışamıyor gibi bakılıyor. Ama İncil tüm bu düşünceyi, yani Roma İmparatorluğu'nun temel kültürünü sarsıyor. Burada diyor ki hayır, artık herkes birdir ve iman eden herkes kardeştir. Kadın, erkek veya işte şu millettensin, bu millettensin fark etmeksizin, ayırmaksızın hepiniz Mesih İsa'da birsiniz diyor. Bu çok değerli. Kadını erkekten ayrı tutmuyor. İşte fakiri zenginden ayrı tutmuyor. Hem cinsiyet anlamında, hem etnisite anlamında hem sosyokültürel olarak bütün

0: tabuları, bütün sınırları ortadan kaldırıyor.
1: Evet.
0: Hatta farklı yerlerde şunu da görüyoruz. Yani aynı kilisede olup patron olan ve işçi olanlar var. İşçilere diyor ki sakın diyor patronunuz da Hristiyan diye bu durumu istismar etmeyin. Hmm. Çalışın aynı şekilde. Patronlara da diyor ki sizin çalışanlarınız işte kiliseden kardeşlerinizdir. Onları ezmeyin. Yani bütün sosyal sınıfları etkiliyor. Bu tabii ki aslında biraz işçi haklarına da, çalışmayla ilgili haklara da değinmiş olduk burada. Ama bu çok önemli. Herkes gerçekten evet. Tanrı'nın gözünde eşittir.
1: Evet, kesinlikle öyle. Ve işçi haklarıyla ilgili de aslında bir örnek verebiliriz. Belki yasanın tekrarda bölümünde, İncil'de 24. bölüm 14 ve 15. ayette diyor ki, ücretle çalışan, gereksinimi olan yoksul bir soydaşınızı ya da kentlerinizin birinde yaşayan bir yabancıyı sömürmeyeceksiniz. Ücretini her gün güneş batmadan ödeyeceksiniz. Yoksul olduğu için güvencesi odur. Yoksa sana karşı Rabbe haykırır ve sen de günah işlemiş sayılırsın diyor. Aslında burada o meşhur belki işçinin hakkını alın teri soğumadan ödeyeceksin bakış açısını burada görüyoruz ve bir bağlamda işçi hakları konusunda da Hristiyanlığın bu etkisini görüyoruz. Aslında Tanrı öğretisinin, kutsal kitabın etkisini görüyoruz. Araya gideceğiz ama araya gitmeden önce belki şunu hatırlatmak gerekiyor Göksel. Hristiyanlıkta bu insan haklarının temeli nedir? Yani Hristiyanlık neden insan haklarını bu kadar savunuyor ya da insan haklarını savunan insanların temelindeki bakış açısı nedir? Neye dayanarak bunu yapıyorlar?
0: Aslında bu soruya cevap verirken şimdiye kadarki konuştuklarımızı da biraz üzerinden geçmiş olacağız. İnsan Tanrı suretinde yaratılıyor. Dolayısıyla aslında insan haklarının temeli buna dayanıyor. Yani insanın değerli olmasına dayanıyor. Aynı zamanda biraz önce okuduğun Galatyalılardaki ayet var. Eşitlik ve adalet vurgusu çok fazla var.
1: Evet.
0: Aynı zamanda İsa'nın sevgiyle ilgili öğretilerini görüyoruz. Bu da insan haklarının bir anlamda temeli Hristiyan açıdan baktığımızda. İşte yoksulu çaresizi korumak, senin bahsettiğin ayetler. Tüm bunlara baktığımızda neyi görüyoruz aslında? İsa Mesih de bizi bir şekilde baskıdan ve kölelikten kurtarıyor diyoruz ya, işte günah kölelikten. Ta bu bizi nereye götürüyor? Dinleyicilerimizden aşina olanlar vardır belki, Mısır'dan çıkış kitabına götürüyor. İnsanlar Mısır'dan çıkış kitabını baktıklarında şunu görecekler. Orada Yahudiler Mısırlıların altında köle olarak çalışıyorlar. Çeşitli baskılar var, zulümler var. Birçok haktan mahrumlar. Ve gerçekten zor durumdalar değil mi? Bugün insan haklarından konuşurken bir insanı köle olarak tutmak, zorla çalıştırmak insan haklarına aykırı bir durum.
1: Evet.
0: Ve bu baskıdan ve zincirlerden onları Tanrı Musa aracılığıyla çıkarıyor Mısır'dan. İşte bunun aynısını İsa Mesih'te gerçekleştiğini görüyoruz. İsa Mesih'te bütün insanlığı günaha köle olan, onun günahın baskısı altında, günahın zincirleri içerisinde yaşayan insanları kendi kanı aracılığıyla o günahlı yerden azat ediyor, oradan çıkarıyor ve kendi egemenliğine katıyor. İşte İsa'nın yaptığı da tam olarak bu.
1: Evet.
0: İsa bizi günahlarımızdan azat ederek, onları kendi çarmıhta temizleyerek ve bizi yeni bir yaratılışa götürerek bizi o günahın köleliğinden kurtarmış oluyor. Tıpkı İsrail halkını Tanrı'nın Musa aracılığıyla Mısır'dan çıkarması gibi. Dolayısıyla eğer biz insan haklarından bahsedeceksek öncelikle insan olup aramıza gelen İsa Mesih'ten bahsetmemiz gerek, öyle değil mi? İnsan olup aramıza geldi Tanrı ve bizi o günahın esaretinden kurtardı, çıkardı.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra insan hakları konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün insan hakları konusunu ele almaya çalışıyoruz. Hristiyanlığın insan hakları kavramına nasıl katkısı oldu? Bunları ele almaya, bunlar üzerinde düşünmeye çalışıyoruz. Ve tekrardan hatırlatmış olalım, sosyal medya hesaplarında henüz bizi takip etmiyorsanız tüm sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aslında Hristiyanlığın insan haklarına katkısının günümüzde devam ettiği üzerine konuştuk. Göksel biraz ilk yarıda bahsetti. Aslında günümüzde çeşitli şekillerde çeşitli insan hakları savunuculuğunun ortaya çıktığını, sosyal adalet alanlarında aslında Hristiyanların aktif rol oynadıklarını, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında bu konuda aktif olduğunu gördük. Ve birçok Hristiyan aslında örgüt, sivil toplum örgütü ve kilise yoksullukla mücadele konusunda mültecilerin haklarını savunma, çocuk haklarını koruma ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme gibi konularda çeşitli çalışmalar yürütüyorlar ve Hristiyanlık aslında insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çeşitli platformlarda sesini yükseltmeye devam ediyor bu konuda. Ve belki İnsan hakları savunucularından birkaç örnek vermemiz gerekebilir. Göksel yine bahsetti, ilk yerde aslında Martin Luther King Jr.'ı biliyoruz. Ve onun aslında birçok noktada insan hakları konusunda öncülük ettiğini görüyoruz. Onunla beraber Desmond Tutu, Dorothy Day gibi isimlerin de öne çıktığını görüyoruz. Ve bu kişiler aslında sivil haklar konusunda insan haklarının ne kadar önemli olduğu konusunda yaptıkları çeşitli eylemlerle, çeşitli mücadelelerle özellikle kölelik gibi noktalarda, köleliğin kaldırılması gibi noktalarda, toplumsal cinsiyet ve eşitlik konusundaki çalışmalarıyla öne çıkıyorlar ve aslında bilinen isimler bunlar. Bu isimleri görüyoruz, aslında Hristiyanların yaptığı şeyleri görüyoruz Göksel, ama bir de İsa'nın yaptığı şeye de odaklanmamız gerekebilir bu noktada. Yani insan haklarını konuşuyoruz bugün. İsa'nın yaptığı şey, İsa'nın çarmıhı, çarmıhta ölmesinin insan haklarıyla nasıl bir bağı olabilir acaba?
1: Evet, şu ana kadar insan haklarından bahsettik Aydın ve konumuz insan hakları elbette. Ama bu sefer farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında bir hakkımız olmadığını bize İsa gösteriyor. Hmm. Ne demek istiyorum bununla? Mesih'e baktığımızda Mesih diyor, Filipililer 2. bölüm 4 ve 10 ayetler arası, ayetleri okumayacağım ama referans olarak vermek isterim. Mesih Tanrı olduğu halde kendi haklarından vazgeçiyor. Doluluğunu bir kenara, yüceliğini bir kenara bırakıyor ve insan olup çarmıhta diyor ölmeye bile razı oldu. Evet. Ve bu sayede de Rab onun adını yükseltti. O kendini alçalttıkça Tanrı Mesih'in adını yüceltiyor. Bu neden önemli? Çünkü işte sürekli haklardan bahsediyoruz değil mi? Benim şu konuda hakkım var, benim bu konuda hakkım var. İşte ben bu konuda haklıyım. Ama baktığımızda İsa Mesih bunu en söylemesi gereken kişiyken dahi o hiçbir zaman ben böyle haklıyım, ben şöyle haklıyım demedi. Hatta çarmıhta ölüme giderken bile sesini çıkartmadığını görüyoruz. Evet. O zaman burada insanlara şöyle bir meydan okuma yapmak istiyorum, dinleyicilere. Bir düşünelim, gerçekten diğer insanların iyiliği için zaman zaman bazı haklarımızdan vazgeçmek iyi olur muydu? Kutsal kitapta ilginçtir. Pagan dönemde işte bu putlara sunulan bir takım kurbanlardan bahsediliyor. Ve orada Paulus şu konuya bağlıyor durumu. İşte biz bunu yiyebiliriz. Hani putlara sunulan kurban etlerini, bu çünkü puta sunulması bir anlam ifade etmez. Biz kime bağlıysak, kime iman ediyorsak ona aitizdir. Ama eğer diyor bir kardeş, birisi bunu görüp de ya ne oluyor acaba, bir sıkıntı mı var deyip ona tökez olma durumumuz olacaksa diyor, biz bu hakkımızdan vazgeçebiliriz. Hayatın her alanında Hristiyanlar olarak biz şunu biliyoruz. Birçok konuda hakkımız var ama çoğu zaman ne yapıyoruz? Başımızı öne eğiyoruz. Gülümsüyoruz karşımızdaki insana ve onu anlamaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü Rabbimiz bizden bunu istiyor. O zaman sonra tekrar geri dönecek olursak, Mesih'in çarmıhı ve insan hakları arasındaki bağ aslında temel olarak şudur. Rab bize birçok hak veriyor. Onun suretinde yaratıldığımız için çok değerliyiz. Ama gene de Rab uğruna, onun krallığı uğruna, onun müjdesinin duyulması uğruna bazen bazı haklarımızdan vazgeçebilmeyi de göze almalıyız, evet, diye düşünüyorum.
0: Evet. Çünkü aslında İsa da bu dünyaya müjdeyi getirdi. Tanrı'nın müjdesini, o kurtarış tasarısını getirdi. Ve biz de İsa'ya iman ettiğimiz zaman o müjde bizim yaşamımızda yaşamaya başlıyor ve kendimizden çok aslında İsa kendi sözleriyle şöyle diyor. Kendinizi inkar edin diyor aslında. Kendimizden çok biz artık Tanrı için yaşamaya başlıyoruz ve Mesih'in müjdesi yaşamımızda merkezinde olmaya başlıyor. İsa da aynı şekilde aslında yaptı.
1: Tabii mesela şöyle, yani ben bir Hristiyan imanlı olarak işte şu hayvanın etini yiyemem veya bu hayvanın etini yiyemem gibi bir durumda değilim. Bu konuda Rab beni özgür bırakıyor. Hı hı. Ama eğer evime bir misafir geldiyse ve onun bu konuda çekinceleri varsa, evet, o zaman ben bu hakkımdan vazgeçebilirim. Hı hı. Veya şunu da görüyoruz tarihte. Tam şu anda adı aklıma gelmiyor ama iki tane müjdeci kardeş var tarihte yaşayan ve bir adaya gitmeleri gerekiyor. Ve bu adaya gidebilmenin tek yolu da köle olmak. Çünkü o adaya sadece köleleri gönderiyorlar. Hmm. O iki kardeşin aklındaki şu: biz gidip o adaya, o kölelere müjdeyi paylaşmalıyız. O zaman neden vazgeçmeleri gerekti bu kişilerin?
0: Özgürlüklerinden.
1: En önemli aslında insan haklarından bir tanesi özgürlük, öyle değil, evet, mi? Ve ne yaptılar? Kendilerini köle olarak sattılar. Ne kadar güzel bir örnek değil mi? Kendilerini köle olarak sattılar ve odaya gidebildiler bu sayede. Hı hı. Ve o adada diğer kölelerle İsa Mesih'in iyi haberini paylaştılar. Evet. O zaman bahsetmek istediğim tam olarak da bu. Yani, hı hı, müjde uğruna birçok hakkımızdan, özgürlüğümüzden bile, evet, zamanı geldiğinde vazgeçebiliriz.
0: Evet. Ve tabii ki daha büyük bir amaca aslında demek ki odaklılardı. Onlar Mesih'in müjdesini düşünüyorlardı. Güzel bir örnekti, kıymetli bir örnekti ve Hristiyanlığa baktığımız zaman, aslında Hristiyanlığın insan hakları konusundaki katkılarına tekrar bakmaya devam ettiğimiz zaman, örneğin insan hakları beyannameleri var. Onlardan kısaca biraz bahsetmek istiyorum. Sonra devam edeceğiz diğer konularla. Nasıl bir rol oynadı insan hakları beyannamelerinde diye baktığımız zaman, aslında Hristiyanlık bu insan hakları beyannamelerinin oluşumunda çok önemli ve çok kıymetli bir rol oynadığını görüyoruz. Öyle ki modern dünyada özgürlüğün temeli olan aslında Magna Carta diye bildiğimiz, programın girişinde de bahsettik aslında Magna Carta'dan biraz. Özgürlüğün büyük bildirgesi ya da büyük özgürlük anlamına gelen ya da büyük sözleşme anlamına gelen bu ifadenin yazarı aslında İncil'den ilham almış olan bir Hristiyan ve kendisi bu bildirgeyi yazarken temelinde Hristiyan ahlak ve değerlerini barındırıyor. Ve 1948'de kabul edilen Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi de aslında Hristiyan ahlakı ve etik değerlerinden esinlenerek oluşturulan bir şey olduğunu görüyoruz ve bu beyannamenin hazırlanmasında da Hristiyan liderler ve düşünürler aktif rol oynuyorlar ve insanın onuruna ve eşitliğine vurgu yapıyorlar. Aslında Hristiyanlığın bu değerleri, Mesih İsa'nın kazandırdığı bütün bu değerler, Tanrı'nın insana verdiği o değerin temelde oluşu aslında birçok konuyu ortaya çıkartıyor. Aynı şekilde bununla beraber örneğin Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'ni görüyoruz. Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nde orada aslında her insanın Tanrı tarafından yaratıldığı için doğuştan bir takım hak ve özgürlükler, örneğin yaşam gibi, özgürlük gibi, mutluluk gibi hak ve özgürlüklere sahip olduğunu ifade ediyor Amerikan Bağımsızlık Bildirisi de. Şunu sormak istiyorum Göksel bu noktada. Aslında İsa'nın öğretileri insan hakları kavramına nasıl ilham verdi? Burada biraz beyannamelerden bahsettim ben ama doğrudan İsa'nın öğretileri insan hakları kavramlarına nasıl ilham verdi? Çünkü bunun hakkında İsa'nın sözleri var, biliyoruz.
1: Evet, doğru. Birçok söz var. İsa Mesih'e sorduklarında hani cennete gitmek için, sonsuz yaşam için ne yapmalıyım? Bütün yasayı iki noktaya indirgiyor. Birincisi, Tanrı'yı canından, her şeyden çok seveceksin. Hı hı. İkincisi de komşunu kendin gibi seveceksin. O zaman şunu sorabiliriz kendimize: komşumuz kim? Yani yan apartmanda oturan, alt katta oturan kişi mi? Aslında komşumuz diğer bütün insanlar. O zaman, evet, İsa'nın öğretisi şudur: komşunu kendin gibi sev dediğinde diğer bütün insanları kendimizi sevdiğimiz kadar sevelim. İnsan kendisine normal şartlarda, eğer ruhsal bir sıkıntısı yoksa, kendine zarar vermez, değil mi? Hani mazoşist değilse kendine acı çektirmez, bundan hoşnut olmaz. O zaman diğer insanlara da aynı bakış açısıyla bakmak burada değerli. Hı hı. Biz kendimizi nasıl kayırıyorsak, kendimizle nasıl ilgileniyorsak, diğer insanlara da ilgilenmek. Evet. Biz karnımız acıktığında ne hissediyorsak, diğer insanların karnı açken de aynı şeyi hissedebilmek çok önemli. Hı hı. Ama bununla da kalmıyor İsa Mesih'in öğretisi. Yani sadece komşularımızı sevelim, işte diğer insanları sevelim değil. O zaman şu soru karşımıza çıkıyor Aydın: peki bizi sevmeyenler hakkında ne yapacağız? Bize düşman olanlar hakkında ne yapacağız? İşte İsa Mesih'in ikinci öğretisi de bu. Düşmanınızı da seveceksiniz. Çok ilginç. O zaman bize karşı düşmanlık besleyen, bize kötülük yapan insanlara da aynı şekilde kötülük yaparak karşılık vermek yerine biz gene iyilik yapmaya devam edeceğiz. O kişilerin iyiliğini amaçlayacağız. İşte bu da bir anlamda bence layığıyla yerine getirildiğinde dünyanın bütün temel kurallarını yerinden sarsabilecek önemli bir değer. İsa'nın önemli bir öğretisi. Ve elbette bildiğimiz altın kural var, değil mi? Yani başkasına karşı size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi yapmayın. Ne kadar güzel bir empati kuralı, öyle değil mi? Eğer sen birisinin sana bağırmasından hoşlanmıyorsan sen de kimseye bağırma. Kim birisinin sana kötü bir söz söylemesinden hoşlanmıyorsan sen de kimseye kötü bir söz söyleme kuralı. Bu da İsa'nın öğretileri arasında oldukça önemli ve değerli. Ama toparlamak gerekirse esasında İsa'nın bizden beklediği tuz ve ışık olmamız. Tuz çok değerli çünkü özellikle o dönemde buzdolabı olmadığı için yiyecekleri saklamanın bir yolu. Aynı zamanda para gibi birbirlerine tuzla alışveriş yapıyorlar. Ağırlık birimi olarak kullanılıyor aynı zamanda. Yani birçok noktada kullanılıyor tuz, çok faydalı. Işık zaten hepimizin ihtiyacı olan şey, değil mi? Ama neden bize tuz ve ışık ol diyor İsa? Çünkü biz toplumda örnek kişiler olmalıyız. İsa'nın bizden istediği imanlar olarak topluma faydalı kişiler olmak, toplumu ışıkta tutan, topluma aydınlık getiren bir halk olmamız. Çünkü bizler aydın imanlar olarak İsa Mesih'in elçileriyiz. Yaptığımız her ne iyi şey varsa İsa'ya mal ediliyor. Her ne kötü şey varsa o da İsa'ya mal ediliyor. Hiç kimse bizi bireysel olarak kınamıyor, hemen İsa'ya mal ediliyor, öyle değil mi? O zaman bizler İsa'nın elçileri olarak gerçekten tuz ve ışık olursak ve İsa'nın bize söylediği o öğretilerdeki gibi işte komşumuzu kendimiz gibi sevmemiz, düşmanımızı sevmemiz, işte başkalarının bize yapmasını istemediğimiz şeyleri yapmamak gibi noktalarda o öğretileri doğru bir şekilde eğer uygulayabilirsek işte bu durumda gerçekten İsa'nın müjdesi hızla bu topraklarda ve dünyanın her yerinde yayılacaktır.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel, ağzına sağlık. Programımızın sonuna geldik aslında. Hristiyanlığın etkileri programında bugün aslında insan hakları konusunu ele aldık bu bölümümüzde. Ve bunun temelinde de yine İsa Mesih'in öğretişinin yattığını gördük. Onun komşunu kendin gibi seveceksin ve az önce Göksel'in bahsettiği gibi başkalarının sana yapmasını istemediğin şeyi sen de başkalarına yapma düşüncesinin temelinde, burada İsa'nın öğretisinin temelinde bu bütün hakların, özgürlüklerin şekillendiğini görüyoruz. Ve en temel şey de tekrar bize Mesih'in çarmıhını hatırlatması oluyor belki de. Çünkü Mesih biz insanlar için çarmıhta öldü, canını verdi ve üçüncü gün dirildi ve adına iman eden herkese aslında bu kurtuluşu sağladı. Bunu biz insanlar için yaptı. O zaman Hristiyanlık insan haklarına değer veriyor mu, insana değer veriyor mu dediğim zaman elbette bunu çok açık bir şekilde Hristiyanlığın her noktasında görebiliyoruz.
1: İlk önce Tanrı değer veriyor, öyle değil mi Aydın?
0: Evet, bize? İlk önce Tanrı değer veriyor. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Hristiyanlık, tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatıldığı

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.